Tchaikovsky'nin 1887 yılında bestelediği Mozartiana başlıklı Opus 61 Sol Majör Suite'ini Kazuhiro Koizumi yönetimindeki Winnipeg Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1961 doğumlu Norveçli cellist Truls Mork'un 11 Haziran 2025 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Piyanist Howard Gimse eşliğinde Barcelona'da sahneye çıkan sanatçı, aynı zamanda Norveç Müzik Akademisi'nde öğretim üyesi. Resital programından ilk olarak Robert Schumann'ın klarnet ve piyano için kaleme alsa da, klarnet partisinin keman veya cello ile de çalınabileceğini belirttiği Opus 73 Fantasistücke adlı eserini dinliyoruz.

Albert Schumann'ın Opus 73 Fantazi Stücke adlı eserini cellist Truls Mörk seslendirdi. Piyanist Howard Gims'e eşliğinde sahneye çıkan sanatçının 11 Haziran 2025 tarihli resitali Edvard Grieg'in Opus 66 La Minör Cello Sonatı ile devam ediyor.

Haziran 2025'te piyanist Howard Kinsey eşliğinde sahneye çıkan cellist Truls Mörk, Edvard Grieg'in Opus 36 La Minör Cello Sonatını seslendirdi. Sanatçının resiteli devam ediyor. Sırada Ernst Chausson'un Opus 39 Do Majör parçası var.

Virtuoso'nun Opus 39 Do majör parçasını cellist Truls Mork'un 11 Haziran 2025 tarihli resital kaydından dinlediniz. Resital, Cesar Franck'ın ünlü La majör keman sonatından adapte edilen cello sonatıyla devam ediyor.

Chris Tauert Gimse eşliğinde sahneye çıkan cellist Truls Mörk, Cesar Franck'ın La Major Cello sonatını yorumladı. Sanatçı biz parçası olarak Gabriel Fauré'nin Bir Rüyanın Ardından başlıklı şarkısının cello ve piyano düzenlemesiyle tekrar sahnede.

Michel Fauré'nin Bir Rüyanın Ardından başlıklı şarkısını cellist Truls Mörk ve piyanist Howard Gimsey'nin 11 Haziran 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Programımız Edvard Grieg'in İki Norveç Dansı başlıklı eserinin Hans Site'e ait orkestra düzenlemesiyle devam ediyor.

Stankowski yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası, orkestrasyonu Hans Sitte ait olan Edvard Grieg'in Opus 35 2 Norveç Dansı'nı seslendirdi. Robert Schumann'ın Özveri başlıklı lidi var sırada. Franz Liszt'e ait piyano transkripsiyonuyla dinliyoruz.

Schumann'ın Özveri başlıklı liedinin Franz Liszt'e ait piyano transkripsiyonunu Beatrice Rana seslendirdi. Programımızın bu bölümü yine Robert Schumann'a ait Obua ve Piyano için Opus 94 3 Romans adlı eserle sona eriyor.

Schumann'ın obua ve piyano için bestelediği tek eser olan Üç Romansı, obuada Yeon Sup Kim ve piyanoda Ya Eun Koo seslendirdiler. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Rus besteci Anatoli Liadov'un 1909 tarihli Opus 62 Büyülü Göl adlı senfonik şiirini ve Gabriel Fauré'nin solo piyano için Opus 33 Mi bemol minör 1 numaralı nokturnünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Agostino Stefani ile başlıyoruz. Aynı zamanda bir psikopos ve diplomat olan İtalyan bestecinin 1709 yılında kaleme aldığı Tassiloni adlı müzikli tragediyasından bölümleri

Frano Monique Zanetti ve Musica Alta Ripa topluluğu, Agostino Stefani'nin 1709 tarihli Tassiloni adlı müzikli oyunundan bölümler seslendirdiler. Afrika kökenli Amerikalı besteci Florence Price'ın 1938 tarihli Do minör 3. senfonisi var sırada.

Amerikalı besteci Florence Price'ın 1938 tarihli Do Minör 3. Senfonisini Valentina Pelleggi yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Jean Sibelius'un piyano eşlikli koro için bestelediği Amerikan okulları için 3 şarkı serisiyle devam ediyoruz.

Sibelius'un Amerikan okulları için 3 şarkı serisini piyanist Liisa Pohjola'nın eşlik ettiği Finlandiya Radyosu Oda Korosu seslendirdi. Cecil Chaminade'ın solo piyano için 1886 yılında kaleme aldığı 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parça var sırada.

Cecil Chaminade'ın 1886 tarihli Opus 35 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parçayı piyanist Valeri Tryon seslendirdi. Luigi Boccherini'nin Madrid sokaklarında gece müziği başlıklı yaylı çalgılar kentetinin orkestra için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Giorgio Boccherini'nin Madrid sokaklarında Gece Müziği başlıklı kantetinin orkestra düzenlemesini Wojciech Rajski yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Gustav Holst'un orijinalini Aziz Faul Okulu'nun öğrencileri için yazdığı süitin gitar dörtlüsüne uyarlanmış versiyonu var sırada.

Holst'un 1913 yılında tamamladığı Aziz Paul Suite'nin gitar dörtlüsü düzenlemesini Avustralyalı topluluk Guitar Track seslendirdi. Rus besteci Anatoly Liadov'un 1909 yılında kaleme aldığı Opus 62 Büyülü Göl adlı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Anatoly Liadov'un Opus 62 Büyülü Göl adlı senfonik şiirini Dimitri Kitenko yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Gabriel Fauré var sırada. Bestecinin solo piyano için Opus 33 Mi Bemol Minör 1 numaralı nocturne'ünü dinliyoruz.

Bielfore'nin Opus 33 Mi bemol minör bir numaralı nocturnünü piyanist Livia Rave seslendirdi. Programımız Antonio Vivaldi'nin anonim bir metin üzerine soprano ve orkestra için bestelediği Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı motetle sona eriyor.

0: Antonio Vivaldi'nin Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı motetini soprano Emma Kirkby ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevli olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve KKTC heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi

yeni nesil güvenlik tedbirlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basında buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.

vẫn trong kỳ. Brusquez, et bienveillant pour vous-même.

encontré.

Georg Friedrich Händel'in Fa majör obaa sonatından bölümler dinlediniz. David Reichberg, Susan Shepherd ve Lucy Caroline üçlüsü seslendirdi.

Muzio Clementi'nin Opus 3 4 el piyanoya uyarlanan ikililerini dinlediniz. Draganova ve Ilisavski ikilisi seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in Opus 50 Re Majör Flüt Sonatından bölümler dinlediniz. Marta Mazzini ve Stefano Fiuzzi ikilisi seslendirdi.

Philip Jakob Riot'un keman ve arp için nocturne'ünü dinlediniz. Erno Sebestyen ve Edward Witzenburg ikilisi seslendirdi.

Franz Schubert'in ses ve piyano için şarkılarını sunduk. Tenor Fritz Wunderlich ve piyanist Hubert Giesen seslendirdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 17 piyano için romanslarını dinlediniz. Jean-Philippe Collard seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Jean-Joseph de Mondonville.
2: Radyo 3.
1: Jean-Joseph de Mondonville, 1711 yılında Fransa'nın Narbonne kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk eğitimini babasından alan sanatçı, keman icrasındaki yeteneğiyle erken yaşta öne çıkar. Sanatını geliştirmek ve dönemin kültür merkezinde yer edinmek amacıyla Paris'e yerleşir. Bu hamle onun kurumsal kariyerine zemin hazırlar. Sanatçının Opus 2 1 numaralı Mi minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 1 numaralı Mi minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Jean-Joseph de Mondonville, Paris'in aktif müzik ortamında keman virtüözü olarak Concert Spirituel serisindeki icralarıyla büyük şöhret kazanır. Yenilikçi tekniği ve enstrümana olan hakimiyeti, dönemin popülaritesine yön veren aristokrat kesim tarafından takdir edilir. Özellikle klavsen ve keman için yazdığı sonatlar, oda müziği literatürüne öncü bir soluk getirir. Bu eserler, sanatçının besteci kimliğini pekiştirir. Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2, 3 numaralı Sol Majör Trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 3 numaralı Sol Majör Trio Sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Mondonville, saray çevresiyle kurduğu yakınlık sayesinde Fransız Kraliyet Şapeli'nin kadrosuna dahil olur. Kraliyet Şapeli için bestelediği Grand Motet türündeki litürjik eserler onun kutsal müzik alanındaki otoritesini pekiştirir. Bu yapıtlar yenilikçi yönüyle geleneksel Fransız müziğini dönemin estetik anlayışına uygun ve görkemli bir forma ulaştırır. Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 4 numaralı Fa majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 4 numaralı Fa majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Mondonville, Kirill de Buffon adlı estetik tartışmada Fransız

Pastoral opera, ulusal ekolün zaferini ilan eden bir başyapıt olarak kabul edilir. Sanatçı, İtalyan tarzına karşı Fransız trajedisinin entelektüel ve dramatik derinliğini başarıyla savunur. Sanatçının Opus 2 5 numaralı Re majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 5 numaralı Re majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Mondonville ömrünün son döneminde Concert Spirituel'in direktörlüğünü üstlenerek Paris'in konser hayatını yönlendirir. 1722'de hayata veda eden besteci arkasında zengin bir külliyat bırakır. Barok dönemin son evresinde ulusal üslubu koruyan rasyonel yaklaşımı, onu müzik tarihinin klasik döneme geçiş sürecindeki köprü görevi üstlenen sanatçılardan biri yapar. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 6 numaralı Do minör trio sonatını dinletiyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Jean Joseph de Mondonville'in Opus 2 6 numaralı Do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Müzik genellikle uyum, denge ve güzellikle anılan bir sanat biçimi olarak bilinir. Ama bu yüce sanatın en derin ve sarsıcı anları çoğu zaman uyumdan değil, tam aksine uyumsuzluktan doğar. Seslerin ve melodi çizgilerinin amansız bir mücadeleye girdiği, gerilimin doruk noktasına ulaştığı ve dinleyiciyi adeta tekinsiz bir arafta bırakan bu anlar, müziğin insan ruhunun en karanlık ve karmaşık köşelerini aydınlatma gücünü gözler önüne serer.

Bu sabah müzikteki uyumsuzluğun uyuma döndüğü özel anları keşfe çıkacağız. Notaların insanın kendi içindeki çatışmaları, bir başkasıyla olan ilişkilerini ve nihayetinde toplumlar arasındaki çatışmaları nasıl yansıttığını, bu bitip tükenmeyen savaş halinin sona ermesinin mümkün olup olmadığını da düşünerek.

Müzikte uyumsuzluk, disonans, tek başına bir gürültü veya kakofonidir. Uyum, konsonans ise tek başına sıkıcı, durağan ve hatta çocuksu olabilir. Sadece uyumlu akorlardan oluşan bir parça, bir ninni gibi basit ve tahmin edilebilirdir. Duygusal derinlik taşımaz. Müzikte derin duygusallığı, güzelliği yaratan şey, uyum ve uyumsuzluğun dansıdır. Müzikte uyumsuzluk bir beklenti yaratır. Dinleyicinin zihninde şimdi ne olacak sorusunu sordurur. Bu tıpkı bir romandaki çatışma veya bir filmdeki gerilim anı gibidir. Bizi esere bağlar. Rahatlamanın, uyumun ne kadar tatmin edici olduğu, ancak gerilimin, uyumsuzluğun ne kadar yoğun olduğuna bağlıdır. Gölgeler olmadan ışığın parlaklığını tam olarak takdir edemeyiz. Uyumsuzluk, çözüldüğü andaki uyuma değerini ve anlamını verendir. Tıpkı Wagner'in Batı müziğinin gelişiminde bir dönüm noktası olarak gösterilen Tristan ve Isolde operasında olduğu gibi. Her şey eserin ilk birkaç saniyesinde başlar. Violonsellerin çaldığı lirik bir motifin ardından müzik tarihinin en meşhur akorlarından biri duyulur. Tristan akoru.

Fa, si, re diyez ve sol diyez seslerinden oluşan bu akor, kendi başına inanılmaz derecede gergin, belirsiz ve doyumsuz bir tınıya sahiptir. Onu bu kadar dahiyane ve özgün yapan şey ise Wagner'in bu akoru nasıl kullandığıdır. Klasik harmonide uyumsuz bir akor, kendisini takip eden uyumlu bir akora çözülerek gerilimi ortadan kaldırır. Dinleyici bir rahatlama hisseder. Ancak Wagner, Tristan akorunu kendisi gibi bir başka gerilimli ve belirsiz akora çözer. Bu adeta bir soruyu başka bir soruyla yanıtlamak gibidir. Gerilim asla tam olarak ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirerek devam eder. Akorun hangi tona ait olduğu, nereye gitmek istediği belirsizdir. Bu müzikal belirsizlik, operanın ana teması olan Tristan ve Isolde'nin imkansız ve sürekli ertelenen aşkını mükemmel şekilde yansıtır. Müzik, karakterlerin ruh halinin ta kendisi olur. Prelüt boyunca bu motifler ve çözülmeyen gerilim dalgalar halinde devam eder. Dinleyici sürekli bir beklenti içine sokulur. Tristan ve Isolde operasını çarpıcı yapan asıl nokta, prelütte yaratılan ve yaklaşık 4 saatlik opera boyunca devam eden o muazzam armonik gerilimin ancak ve ancak en sonda Isolde'nin ölen Tristan'ın başucunda söylediği Liebestod aryasının son saniyelerinde çözülmesidir. Liebestod'un sonunda orkestra nihayet parlak ve yalın bir si majör akoruna ulaşır. Bu 4 saattir beklenen, özlemi çekilen çözülmedir.

Wagner, Tristan ve Isolde'de uyumsuzluktan uyuma çözülme dinamiğini anlık bir efekt olarak kullanmamış, onu eserin temel yapı taşı, dramatik motoru ve felsefi özü haline getirmiştir. Müzikal gerilimin bu denli uzun bir süre boyunca sürdürülüp ancak en sonda bu kadar güçlü ve anlamlı şekilde çözülmesi, eseri uyumsuzluktan uyuma geçişin sarsıcı ve anıtsal örneklerinden biri yapar. Wagner bu eserle tonalitenin sınırlarını zorlamış ve 20. yüzyıl müziğinin kapılarını aralamıştır. Şimdi zaman makinemizin yönünü kırık bir kalbin yeniden doğuş hikayesine çeviriyoruz. 1900'lerin başında Sergei Rachmaninoff'un kalbine. İlk eserlerinin başarısızlığının yarattığı büyük hayal kırıklığıyla içine düştüğü depresyon sonucu uzun süre sessizliğe gömülen bestecinin kendi içindeki derin uyumsuzluğu nasıl bir şahesere dönüştürdüğüne kulak vereceğiz. İkinci piyano konçertosundan deneyeceğimiz bölümde Anna Fedorova'ya Lars Ogenes yönetimindeki Kuzeybatı Almanya Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Anna Federova'ya Laerzo Diniz yönetimindeki Kuzeybatı Almanya Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Hasret, acı, mücadele, tutku gibi karmaşık ve derin duygular doğaları gereği gerilimlidir. Bu duyguları müzikle ifade etmenin tek yolu uyumsuzluktur. Yani müzikte uyumsuzluk, güzelliğin panzehiri değil, zorunlu bir bileşenidir. Güzellik pürüzsüz bir yüzeyde değil, o yüzeydeki dokuda, girinti ve çıkıntılarda bulunur. Bu ilke, insan hayatı için belki de daha güçlü

güçlü bir şekilde geçerli. Hayatı anlamlı ve güzel kılan şey, zorlukların, acıların ve belirsizliklerin varlığı ve bunların üstesinden gelme sürecidir. Tıpkı Rahmaninov'un yaptığı gibi. Hayatınızda hiç zorlukla karşılaşmasaydınız, elde ettiğiniz başarının bir anlamı olur muydu? Hayatın uyumsuzlukları olan bu zorluklar, başarı uyumunu değerli kılar. Beethoven'ın 5. piyano konçertosundan 2. bölümle devam edelim. Döneminin müzik ve sosyal gelenekleriyle uyumsuz tavırlarıyla tarihe geçen piyanist Glenn Gould'a Leopold Stokowski yönetimindeki Amerikan Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Kayıt 1966 yılına ait.

Beethoven'ın Opus 73 İmparator başlıklı 5. Piyano Konçertosu'ndan 2. bölümü dinledik. Glenn Gould'a Leopold Stokowski yönetimindeki Amerikan Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Japon kültüründe kırılan seramikleri altınla birleştirerek tamir etme sanatına kintsugi denir. Felsefesi şudur: bir nesnenin kırıkları ve geçirdiği zorlu tarih onu değersiz kılmaz. Aksine ona eşsiz bir güzellik ve karakter katar. İnsan hayatı da böyledir. Hatalarımız, başarısızlıklarımız, kalbimizdeki kırıklar, hayatın disonansları, saklanması gereken kusurlar değildir. Onlar bizi biz yapan, direncimizi ve bilgeliğimizi gösteren altın damarlardır. Sonuç olarak hem müzikte hem de insan hayatında içinde hiç uyumsuzluk barındırmayan bir mükemmellik arayışı aslında sığ ve cansız bir varoluş arayışıdır. Güzellik durağan bir durumda değil, bir süreçte yatar. Gerilimden çözülmeye, sorudan cevaba, mücadeleden zafere, kederden neşeye uzanan o yolculuğun kendisindedir. Uyumsuzluk hayatın kaçınılmaz ve çoğu zaman acı veren bir gerçeğidir. Ancak o olmadan hayatın müziği, derinliğini, anlamını ve en nihayetinde eşsiz güzelliğini kaybederdi. Şimdi dinleyeceğimiz bölüm Schubert'in Do majör Yaylı Çalgılar Beşlisi'nden 2. bölüm. Açılışta violonsel pizzikatoları üzerinde duyurulan tema neredeyse saf bir uyum hissi veriyor. Ancak çok geçmeden Schubert iç seslerde hafif kromatik kaymalarla uyumsuzluğu sezdirmeye başlıyor. Bu sanki huzurun içindeki bir sarsıntı gibi. Yaklaşık olarak bölümün ortasında minör tonaliteye ani geçiş ve yoğun kromatik armonilerle bir tür felaket, kayıp ya da içsel çöküş hissi yaratılıyor. Burada dizonans, armonik olarak çözülmeyen gerilimler, sıkışmışlık duygusu yaşanıyor. Bu dramatik kısımdan sonra ana tema geri dönüyor. Ancak artık öncekinden daha yumuşak, daha kırılgan şekilde. İşte burada uyumsuzluktan uyuma geçiş sadece teknik bir çözülme değil, adeta duygusal bir arınma gibi. Gautier Capuçon ve Quatuor Ebène'den dinliyoruz.

Franz Schubert'in Do majör yaylı çalgılar beşlisinden ikinci bölümü Gautier Capuçon ve Quatuor Ebène seslendirdi. TRT Radyo 3'te müzikli zaman makinemizle uyumsuzluktan doğan güzelliğin peşindeyiz. Hayatın notaları sarsıldığında, insanlığın orkestrası kendi içinde bir kakofoniye dönüştüğünde, zihinlerimizde ve topraklarımızda uyumsuzluk en sağır edici perdeden bağırdığında bize iki yol kalır. Gürültüyü daha büyük bir gürültüyle bastırmak ya da o kaosun içinden yeni bir armoni doğurmak. Savaş, gürültüyü gürültüyle bastırma cehaletidir. Tankların, paletlerin, bombaların gümbürtüsü, nefretin çığlıkları. Bunlar çözüme ulaşamayan, kendini tekrar ederek daha da düğümlenen sonsuz bir uyumsuzluktur. İşte tam bu anda sanat bir lüks değil, bir zorunluluk olarak sahneye çıkar. O insanlığın sağaltıcı ilacı, kadim şifacısıdır. Çünkü bir melodi en güçlendirilmiş sınırları bile görünmez bir pasaportla aşar. Düşman bildiğin askerin dilini anlamasan da onun mırıldandığı ninninin senin anneninkine benzediğini fısıldar. Çünkü bir roman seni alıp binlerce kilometre ötedeki bir eve, tanımadığın bir ailenin sofrasına oturtur. Onların da aynı sofrada gülüp aynı kayıplara ağladığını gösterir. Öteki diye bir şeyin olmadığını, sadece henüz hikayesini dinlemediklerimizin olduğunu öğretir. Sanatın işlevi hayatın acı dolu uyumsuzluklarını yok saymak değildir. Aksine o acıyı almak, onu yoğurmak, ona bir form ve anlam vermektir. Sanat en derin kederden en evrensel güzelliği damıtan simyacıdır. Bize enkazın altından da bir çiçeğin filizlenebileceğini hatırlatan umudun kendisidir. Sanat bu dünyanın en büyük barış ordusudur ve onun neferleri olmak hepimizin onurlu vazifesidir.

Bu sabah uyumsuzluktan uyuma yaptığımız müzikli zaman yolculuğu böylece sona eriyor. Geçmiş programları TRT Dinle uygulamasındaki podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Sergei Prokofiev'in keman konçertolarına yer veriyoruz. Sergei Sergeyevich Prokofiev, Rus besteci, piyanist ve orkestra şefiydi. Çok sayıda müzik türünde tanınmış başyapıtları arasında 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri arasında Üç Portakal'ın Aşkı, Romeo ve Juliet Balesi ve Peter ve Kurt gibi yaygın olarak duyulan parçalar yer almaktadır. 7 tamamlanmış opera, 7 senfoni, 8 bale, 5 piyano konçertosu, 2 keman konçertosu, 1 cello konçertosu, cello ve orkestra için 1 senfonik konçertant ve 9 tamamlanmış piyano sonatı bestelemiştir. St. Petersburg Konservatuarı mezunu olan Prokofiev, başlangıçta ikonoklastik bir besteci piyanist olarak adını duyurdu. Ve ilk piyano konçertosu da dahil olmak üzere enstrümanı için yazdığı son derece uyumsuz ve virtüözik eserleriyle ün kazandı. Bugün programda sizlere Sergei Prokofiev'in keman konçertolarından bahsedeceğimizi söylemiştim. Öncelikle bir numaralı keman konçertosundan biraz bahsetmek istiyorum. Re majör opus 19 numaralı bir numaralı keman konçertosuna 1915 yılında bir konçertino olarak tasarlayarak başladı. Ancak kısa süre sonra kumarbaz operası üzerinde çalışmak için bu eseri bıraktı. 1917 yazında konçertoya geri döndü. Eser 18 Ekim 1923'te Paris Operası'nda Marcel Dorion'un keman parçası.

Berts'in seslendirdiği ve Sergei Kusuvetski'nin yönettiği Paris Opera Orkestrası ile premierini gerçekleştirdi. Eserin Sovyetler Birliği'ndeki premieri de dikkate değerdir. Çünkü Paris premierinden sadece 3 gün sonra 19 yaşındaki iki genç Nathan Milstein ve Vladimir Horowitz tarafından gerçekleştirildi. Horowitz orkestra bölümünü piyano ile çaldı. Milstein daha sonra anılarında Rusya'dan batıya Horowitz gibi harika bir piyanistle birlikte çalarsanız orkestraya ihtiyacınız olmadığını düşünüyorum diye yazmıştır. Şimdi sizlere az sonra Prokofiev'in bir numaralı keman konçertosunu seslendirecek. Milstein'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Milstein Amerikalı Rus keman

Senli yaşların ortalarına kadar yüksek seviyede performans sergilediği uzun kariyeriyle de tanınmaktadır. Milstein, Odessa şehrinde müzik geçmişi olmayan orta sınıf bir Yahudi ailenin 7 çocuğundan 4.'sü olarak dünyaya geldi. Annesi müziğe olan erken ilgisini fark etti ve onu 5 yaşında keman dersleri almaya teşvik etti. Milstein, Odessa'nın en saygın keman öğretmeni Piotr Stolyarski ile çalışmaya başladı. Stolyarski'nin öğrencileri arasında o zamanlar 6 yaşında olan David Oistrakh da bulunmaktaydı. Milstein 11 yaşına geldiğinde Leopold Auer onu St. Petersburg Konservatuarı'nın öğrencisi olmaya davet etti. Milstein daha sonra o ilk yılları sevgiyle anlatmaktadır. Diğer çocuklardan daha iyi çalma hayali kuran her küçük çocuk Auer'e gitmek isterdi. Çok yetenekli bir adam ve iyi bir öğretmendi. Haftada 2 kez dersler için konservatuara giderdim. Her derste 40 ya da 50 kişi oturup dinlerken çalardım. Sınıfta 2 piyano vardı ve bir piyanist bize her zaman eşlik ederdi. Auer hasta olduğunda da beni evine çağırırdı. Milstein, Auer ile kişisel temas kuran son Rus kemancı sayılmaktadır. Milstein 1968'de Fransa tarafından Legion d'Honneur nişanıyla ödüllendirildi. 1975'te Bach'ın sonata ve partitaları kaydıyla Grammy ödülünü kazandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan tarafından Kennedy Center onur ödülüne layık görüldü. Milstein, Glazunov, Prokofiev, Rahmaninov ve Stravinsky gibi besteciler ile de yakından çalışmalar yapmıştır. Şimdi Sergey Prokofiev'in 1 numaralı keman konçertosunu Nathan Mirnovich Milstein ve Carlo Mario Guglioni yorumu ile dinliyoruz. Eser 3 bölümden oluşmakta.

Prokofiev'in bir numaralı keman konçertosunu Carlo Maria Giuliani yönetimindeki Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Kemanda dünyaca ünlü Milstein yorumuyla. Şimdi sırada Prokofiev tarafından 1935'te yazılan Opus 63 numaralı Sol Minör 2. Keman Konçertosu var. Eser 1 Aralık 1935'te Madrid'de Fransız kemancı Robert Sötens ve Enrique Fernandez Arbos yönetimindeki Madrid Senfoni Orkestrası tarafından ilk kez seslendirilmiştir. Prokofiev konçerto üzerinde çalışırken Sötens ile bir konser turnesindeydi ve daha sonra bu eserin hazırlanma süreciyle ilgili şöyle demiştir. Konçertoyu yazdığım yerlerin sayısı o zamanlar sürdürdüğüm göçebe konser turnesi hayatını gösteriyor. Birinci bölümün ana teması Paris'te, ikinci bölümün ilk teması Voronez'de yazıldı. Orkestrasyon Bakü'de tamamlandı ve premier Madrid'de yapıldı. İspanyollar premieri o kadar çok beğendiler ki daha sonra Prokofiev'e teşekkür

etmek için bir müzisyen heyeti gönderdiler. Sötens eseri dünyanın dört bir yanında birçok kez seslendirdi ve 1972'de 75 yaşındayken Güney Afrika premierini gerçekleştirdi. Konçerto, bestecinin erken dönemdeki cesur bestelerine göre daha gelenekseldir. Geleneksel Rus halk müziğini çağrıştıran basit bir keman melodisiyle başlar. İkinci bölüm lirik bir temalıdır. Üçüncü bölüm temanın her ortaya çıkışında kastanyetlerin sesleriyle İspanya'dan bir esinti taşır. Prokofiev'in iki numaralı keman konçertosunu Sovyet-Rus kemancı, violacı, orkestra şefi ve pedagog David Fyodorovich Oistrakh yorumuyla dinleyeceğiz. Oistrakh dünyanın birçok yerinde büyük orkestralar ve müzisyenlerle işbirliği yapmış, Dmitri Shostakovich'in her iki keman konçertosu ve Aram Haçaturyan'ın keman konçertosu da dahil olmak üzere çok sayıda keman eserinin ithaf edildiği 20. yüzyılın önde gelen kemancılarından biri olarak kabul edilir. Ödülleri arasında 1942'de Stalin ödülü, 1953'te Rusya Halk Sanatçısı ünvanı ve 1960'da Lenin ödülü de yer almaktadır. Oistrakh'ın Sovyetler Birliği'ne ait en az 7 Stradivarius keman ile çaldığı bilinmektedir. Oistrakh, Stalin hükümetinin en zeki beyinlerini satranç oynamaya teşvik ettiği 1930'larda hevesli bir satranç oyuncusuydu. Besteci Sergei Prokofiev de bu hevesli satranç oyuncularından birisidir. Bu iki önemli müzisyenin satrancı olan ilgilerinin Sovyetler Birliği'ndeki satrancın kalıcı popülaritesinde önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Prokofiev ve Oistrakh 10 oyunluk bir satranç maçı gerçekleştirmiştir. Prokofiev 7. oyunda pes etmiştir. Bu oyundan sadece bir oyunun kaydı günümüze ulaşmıştır ve bu kayıtta her iki oyuncu da berabere kalmıştır. Şimdi Prokofiev'in 2 numaralı keman konçertosunu Alceo Galera yönetimindeki Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz. Solist kemancı David Oistrakh.

Prokofiev'in 2 numaralı keman konçertosunu Alceo Galliero yönetimindeki Filarmoni Orkestrası ve kemanda dünyaca ünlü David Oistrakh yorumuyla dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Sergei Prokofiev'in keman konçertolarına yer verdik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yerli Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yaylı Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Radyo 3. Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

da öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. Mutluluğunu da, hüznünü de, savaşını da, dansını da coşkuyla yaşayan insanların kıtası.

TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Geçen haftadan devam ediyoruz. Karayiplerin en küçük adası Porto Rico'dayız bugün yine.

Adının anlamı zengin liman. Porto Rico, Güney Amerika anakarasının kuzeyinde, Küba'nın doğusunda, Dominik Cumhuriyeti'nin hemen yanında. Bir yanı Karayip Denizi, bir yanı Atlantik Okyanusu. Tabiat harikası bir ada. Aynı gün içinde 3 iklimin yaşanabildiği, biraz Meksika, biraz Kuzey Amerika etkisi alan tropik bir cennet. Geçen hafta Porto Rico geleneksel müziğinden örnekler dinledik. Bugün bu küçücük adadan çıkmış klasik müzik bestecilerine kulak vereceğiz.

Porto Rico müziği farklı kültürlerin heterojen ve dinamik bir karışımı. Müzik birçok yönüyle Avrupa ve başka Karayip adalarının özelliklerini de taşırken en göze çarpan müzikal kaynakları İspanya ve Batı Afrika. Bugünden bakarsak hem yerel tınılarını korumuş hem de çokça Kuzey Amerika etkisiyle dünyada da bilinir olmuş. Küçük olmasına rağmen Latin Amerika müziğine çok katkısı olmuş bir ada Porto Rico. Yerel ezgilerinden vazgeçmeden evrensel seslerle de buluşturmuşlar müziklerini. Programımızın girişinde de dinlediğimiz Porto Rico Senfoni Orkestrası'nda yine mikrofon.

Porto Rico. Bu küçücük ada klasik müzik alanında da çok önemli besteciler yetiştirmiş. İki büyük orkestra var adada. Orquesta Sinfonico de Porto Rico ve Orquesta Filarmonico de Porto Rico. Her yıl San Juan'da bütün dünyadan orkestraların ve bestecilerin konuk edildiği bir festival de düzenleniyor. Casals Klasik Müzik Festivali. Ünlü İspanyol çelist Pablo Casals, annesinin doğduğu

yer olan adaya ailesini ziyarete gelir. Kısa bir süre sonra çalışmalarının çoğunu Porto Rico'da klasik müziği teşvik etmeye adar. 1957'de ilk Casal Festivali'ni düzenler. 1958'de de Orkestra Sinfonica kurulur. Orkestra Sinfonica, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Justino Diaz, Kirite Kanava ve Alicia de la Roche başta olmak üzere pek çok sanatçıya ev sahipliği yapar. Her yıl dünyanın her yerinden önemli orkestralar, besteciler, sanatçılar Casal Festivali'ne gelerek eserlerini seslendiriyor. Festivalin kurucusu Pablo Casal'ın Bach Cello Suites albümünden G majör 1 numaralı Cello Suite'ini dinletiyoruz şimdi.

19. yüzyılın başından itibaren Felipe Gutierrez Espinoza, Manuel Gregorio Tavares, Juan Morel Campos, Aristides Javier gibi Porto Rikolu bestecilerle karşılaşıyoruz. Bu isimlerin büyük bölümü hem klasik hem de Porto Rico'ya özgü danza türünde eserler vermiş. 20. yüzyılın başında José Ignacio Quinton, Monsita Ferrer ve José Enrico Pedreira rastladığımız isimler. 20. yüzyılın ortalarına doğru milliyetçiliğin yükselmesiyle

yeni bir besteci dalgası ortaya çıkar. Bu grupta Amori Veray, Hector Campos Parsi, Jack Delano ve Luis Antonio Ramirez yer alıyor. Daha çağdaş dillerle birlikte müzikal sahneye Rafael Apontelet ve Luis Manuel Alvarez geliyor. 70'lerden itibaren çok sayıda müzisyen listeye ekleniyor. Farklı stillere rağmen yerelle klasiği bir araya getiren etkileyici eserler ortaya çıkarılıyor. Son 50 yılın önemli müzisyenleri arasında Ernesto Cordero, Carlos Alberto Vazquez, Alfonso Fuentes, Raymond Torres Santos, Alberto Rodriguez sayabileceğimiz isimler. 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Amori Veray'ın bir eserini dinletiyoruz şimdi.

Danza, Güney Porto Rico'da bir şehir olan Ponce'den kaynaklanan bir müzik türü. Valse biraz benzeyen, 20. yüzyılın popüler bir balo salonu dansı.

Hem Danza hem de yakın akrabası Kontradanza genellikle karelerden oluşan bir desene, enstrümantal müzikle yapılan dizi dansları. Danza'da da Kontradanza'da da şarkı sözü yok. Müziği sözlü tür olan Habanera'nın zıttı diyebiliriz. Danza'nın herhangi bir anlamda Kontradanza'dan farklı bir dans olup olmadığı veya sadece ismin basitleştirip birleştirilmediği konusu hala biraz tartışmalı. Danza türünün en bilinen bestecilerinden biri Manuel Gregorio Tavares, Porto Rikolu Danza'nın babası. Manuel Gregorio Tavares'in piyano için yazdığı bir eserin yıllar öncesinden gelen kaydını dinliyoruz. La Ausencia, yokluk.

Rafael Gregorio Tavares. Porto Rico'nun klasik ve danza bestecisi. Ona Amerika'nın Chopin'i dediler. Tavares, Porto Rico'nun ilk romantik dönem bestecisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca başka türlerde de bestelediği eserleri var. Şimdi en önemli eserlerinden biri Danza Margarita'yı Arturo Somohana Orkestrası'ndan dinleyelim.

Tavares'in en iyi öğrencilerinden biri. Danza türünü en üst seviyeye çıkardığı düşünülen Juan Morel Campos. Kısa yaşamında Porto Rico müziğine önemli katkıları olmuş bir besteci. Dinleyeceğimiz bestesi Miss Penas.

20. yüzyılın başlarında José Ignacio Quinton çıkar karşımıza. Quinton, Porto Rico'da müzikal yetenekli bir ailede doğar. Paris Müzik Konservatuarı mezunu bir babanın oğlu olarak son derece bilinçli bir müzik eğitimi alır. Olgunluk döneminde İngilizce yayınları da takip ederek dünyadaki diğer bestecilerin stilleri ve kompozisyonlarından da faydalanır. Porto Rico klasik müziğinin dünyaya açılmasının öncü isimlerinden biri Quinton. Dinleyeceğimiz eseri Osente. Duyacağınız hışırtılar da plak kaydından geliyor.

20. yüzyılın ikinci yarısının önemli bestecilerinden biri Hector Campos Parsi. New England Konservatuarı'nda eğitim görmüş ve Fransa'da Nadia Boulanger'la çalışmış.

0: Yo Contra T. Daddy Yankee'nin Orkestra Sinfonika eşliğinde seslendirdiği şarkısı. 19. Latin Grammy ödüllerinde en iyi füzyon performans için aday gösterildi. Göğüs kanseriyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayınlanan klip de büyük ses getirmişti. 2 haftadır güneyde Porto Rico'daydık. Adanın klasik müzik eserlerinden örnekler dinlediğimiz bugünkü programımıza bu enerjisi yüksek şarkıyla devam edelim.
1: Casi no puedo controlar mis nervios, aunque en mi vida había sentido tanto miedo. El maquillaje oculta mi estado psicológico, esperando recibir la noticia de mi diagnóstico.
2: Lamento decirle que encontramos una lesión maligna en sus pruebas.

hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor.

0: Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, ton meisterlerimiz Enver Ergun, Cihan Yurdakul, stüdyo görevlisi arkadaşlarımız Osman Ateş, Tolga Ömer.

Den ilginç hikayeler barındıran, unutulmaz klasikleri seslendiren konuklarımızla birlikteyiz. Piyanist Ali Aykaç, saksafonda Ali Erol, kontrbasta Gökhan Över, bateride Ruhican Bozcu ve solistimiz TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sanatçısı Fatih Şener. Bir provanın ya da dost meclisinin heyecanını taşıyan çok özel bir repertuarı bugün radyo dalgalarında canlandırıyoruz. Hazırsanız ilk şarkıyla zaman tüneline giriyoruz. İlk durağımız sinema tarihinin en ikonik antikahraman ailelerinden birinin jeneriği. Saksafonun hırçın ve neşeli çıkışlarına kendinizi bırakın. Efsanevi ses Frank Sinatra ve evlilik kurumunu hem esprili hem de vurucu bir dille anlatan 1955 yapımı o kült eser Love and Marriage.

Jimmy Van Housen ve Semi Kaan çalışması Love and Marriage döneminde Emmy ödülü kazanan ve yıllar sonra Married with Children dizisinin jenerik müziği olarak yeni nesillerin de hafızasına kazanan bu harika açılışın ardından yönümüzü caz tarihinin en büyük dehalarından birine çeviriyoruz. 1967 yılında Vietnam Savaşı'nın getirdiği o karanlık ve karamsar atmosferin tam ortasında yükselen bir umut ışığıydı bu şarkı. Yapımcıların ilk başta hiç şans tanımadığı, hatta tanıtımını bile yapmadığı bu eser, İngiltere listelerine bir numaradan girerek tüm dünyayı büyüledi. Vietnam Savaşı'nın anlatıldığı Good Morning Vietnam filmini hatırlarsınız. Ekranda bombalar patlarken, köyler yanarken fonda

Ne çalıyordu? Louis Armstrong'un o melek gibi parlayan What a Wonderful World şarkısı. Sinemada buna kontrapuntal müzik kullanımı diyoruz. Yani görüntü vahşet doluyken müziğin aşırı huzurlu olması seyircinin beyninde bir kısa devre yaratır. Trajediyi 10 kat daha derinleştirir. Sıra o tezat dehası şarkı Louis Armstrong'un ikonik, pürüzlü ve sevgi dolu sesinden dünyaya yayılan What a Wonderful World'le olacak. Ardından kafalarınızı şu sıralar dünya gerçekten mükemmel mi sorusu meşgul ederken program yeni bir eserle ilerliyor. Bu tarz şarkılar Hollywood'un romantik komedilerinde hani o esas oğlanın kızdan ayrılıp yağmur altında tek başına yürüdüğü ama filmin sonunda mutlaka barışacaklarını bildiğimiz o hafif melankolik sahnelerin vazgeçilmezidir. Müzikal açıdan buradaki numara walking bass, yürüyen bass tekniğidir. Kontrbass her vuruşta bir nota basarak şarkıyı sürekli ileri taşır. Siz hüzünlendiğinizi sanırsınız ama o bass ritmi kalbinizi çoktan bir sonraki neşeli sahneye hazırlamaktadır. Duke Ellington'ın caz dünyasına armağan ettiği ancak Nat King Cole'un kadife sesiyle ölümsüzleşen günümüzde ise modern crooner tarzının en büyük temsilcisi Michael Bublé'ın sesinden dinlediğimiz bir klasik. Don't Get Around Much Anymore. Şarkı artık eski mekanlara uğramayan ve eski dostlardan uzaklaşan bir kalbin öyküsünü o kadar tatlı bir ritimle anlatıyor ki hüzünlenmek bile keyif veriyor.

0: don't get around much anymore.
1: Efendim, eskiden yeni yedi, dünyayı kasıp kavuran ve her biri müzik tarihine yön vermiş klasikleri dinlemeye devam ediyoruz. Piyanoda Ali Aykaç, saksafonda Ali Erol, kontrbasta Gökhan Över, bateride Ruhi Can Bozcu, solistimiz TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sanatçısıyla birlikte önce What a Wonderful World ve ardından Don't Get Around Much Anymore adlı şarkılarla bizimleydi. Yine Bubble'ın o eşsiz swing yorumuyla Miles Brothers'ın 1940'lardaki hit parçası You Always Hurt the One You Love kulaklarımıza fısıldıyor. İnsan neden hep en çok sevdiği incitir? Bu sorunun cevabını müzikle arayalım. Michael Bublé rüzgarı bizi aldı ve bir başka centilmeni Robbie Williams'a götürdü. Sırada aslen Fransız şanson müziğinin babası Charles Trenet'e ait olan La Mer şarkısının İngilizce adaptasyonu olacak. Bobby Darin'ın 1950'lerde Amerika'ya sevdirdiği bu deniz aşırı aşk hikayesini Robbie Williams popüler animasyon filmi Kayıp Balık Nemo'nun kapanışı için öyle bir seslendirdi ki şarkı adeta modern bir caz standardına dönüştü. Caz'ın swing salınımını okyanus dalgalarının mekaniğiyle birleştiren şarkı, dikkat edin, davulun baget yerine brush, fırça kullanılarak trompete sürtülmesi, tıpkı sahile vuran küçük dalgaların çıkardığı o sesi taklit eder. Sinematik senkronizasyonun zirvesidir bu. Deniz'in derinliklerine doğru yelken açıyoruz. Beyond the Sea.

You Always Hurt the One You Love ve Beyond the Sea dinlediğimiz şarkılardı. Sinema tutkunları ve nota avcıları frekansınızı sinema salonlarının o devasa akustik boşluğuna, kulaklarınızı ise bir orkestra çukurunun tam ortasına ayarlayın lütfen. Vizyondaki melodilerin bir zaman tünelinde film sahnelerini nasıl manipüle ettiklerini, arkadaki enstrümanların bize nasıl oyunlar oynadığını dinleyin. Sürekli legato notaları birbirine bağlayarak pürüzsüz çalma tekniğiyle ilerleyen eser, insan beyninde doğrudan epik bir aşk ve sonsuzluk duygusu tetikler. Hazırsanız ışıklar sönsün, makine dairesi çalışsın. Program siyah beyaz karelerle akmaya devam ediyor. 1955 yılında aynı adı taşıyan ve Oscar ödüllerini silip süpüren o muazzam filmin ana teması. Love is a Many Splendor Thing. Engelbert Humper.

Erdenk'in güçlü vokaliyle akıllarda kalan bu şarkı, aşkın ne kadar görkemli, bugünün ifadesiyle çok boyutlu ve büyülü bir duygu olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Aşkın o görkemli sarayından çıkıp biraz da efkara teslim olmak isteyenler içinse hemen arkasından rock'n'roll'un kralı Elvis Presley geliyor. Elvis 1970 yılında Las Vegas sahnelerinde bu country klasiğini, yani Make the World Go Away'i söylediğinde salonda adeta zaman durmuştu. Piyanonun akor basışları, sinemada yalnız kalmış, dünyadan elini eteğini çekmek isteyen bir kovboyun modern şehirdeki dramını anlatmak için biçilmiş bir kaftandı. Mükemmelliğini sorguladığımız dünyayı dışarıda bırakmaya hazır mısınız?

Love is a many splendor thing ve Make the World Go Away dinlediğimiz şarkılardı sevgili dinleyiciler. Şimdi sinema tarihinin en büyük dehası önünde şapka çıkarma vakti. Charlie Chaplin'in bestelediği ve Nat King Cole'un ölümsüzleştirdiği Smile. Modern Times filminde makineleşen dünyaya karşı insanın o zavallı ama gururlu duruşunun melodisidir bu. Şarkının temel müzikal tekniği hüzünlü minor akorlardan umut dolu majör akorlara yapılan o çok ani ve yumuşak geçişlerdir. Müzik size ağlıyorsun ama bak şimdi iyi bir şey olacak sinyali verir. Nat King Cole şarkıyı 1954 yılında seslendirdiğinde tüm dünya ağlarken bile gülümsemenin gücünü keşfetti. Kalbin kırılsa da, gökyüzü bulutlarla dolsa da sadece gülümse diyen Nat King Cole'un ardından yine sahnede Kral Elvis Presley var. Elvis'in It's Now or Never şarkısı ise tam bir türler arası geçiş sineması örneği. Napoliten bir halk şarkısı olan O Sole Mio, Elvis'in önünde Latin ritimleri taşıyan habanera ritim kalıbıyla süslenmiş bir pop rock dramına dönüşür. Arkadaki davul vuruşları sahnede yaklaşan bir yüzleşmenin, kaçınılmaz bir aşk ilanının sinematik gerilimini tırmandırır. Şimdi ya da asla kamera oyuncunun gözlerine odaklanır ve ses, It's Now or Never.

Smile, ardından It's Now or Never. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye programı TRT Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosunda sanatçılarımızla biraz da egzotik sinemaya, casus filmlerinin o loş koridorlarına girelim. Bize bu zaman tünelinde eşlik eden konuklarımız piyanist Ali Aykaç, saksafonda Ali Erol, kontrbasta Gökhan Över, bateride Ruhi Can Bozcu ve solistimiz TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sanatçısı Fatih Şener. Gününüzün ritmini değiştiren Amerika ile Brezilya'nın müzikal evliliğinden doğan muazzam bir bossa nova şaheseri. Bossa nova ritminin o minimalist ritmi, saksafonun fısıldayan tonu sinemada her zaman gizli bir şeyler dönüyor hissi yaratır. Tehlikeli bir kadının odaya giriş müziğidir bu. Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes'in elinden çıkan bu parça, Frank Sinatra'nın cazıyla Jobim'in sambasını tek bir potada eritiyor. Orijinal adı Aqua de Beber olan, yani içilecek su anlamına gelen bu şarkı, susuz kalmış bir çöl gibi aşka susuyan bir kalbin hikayesi. Hemen ardından Antonio Machin'den gelen Esperanza ise tam bir mambo cha cha cha çılgınlığı. Buradaki enstrüman başrolü maracas ve klave, iki tahta çubuk. Sinematik açıdan bu ritimler ana karakterin içindeki gerilimi ya da neşeyi dışa vuramadığı, onun yerine kalbinin hızla çarptığını perküsyon aracılığıyla seyirciye hissettirmek için kullanılır. Dans etmiyorsunuz, aslında karakterin nabzını dinliyorsunuz. Küba asıllı efsane sanatçı Antonio Machin'in tüm dünyayı, İspanya'yı başlayarak kasıp kavuran, adıyla umut aşılayan ritmik mi ritmik cha cha cha klasiği geliyor Esperanza. Size ritme ayak uydurmak kalıyor.

Aqua Cibeber ve Esperanza Cha Cha Cha'ydı dinlediğimiz şarkılar. Sevgili dinleyiciler, sanatçılarımız bizleri şimdi tanıdık, bizden ve coşkulu bir ana götürüyor. Dün akşam başkentte konser veren ülkemizin süperstarı Ajda Pekkan'ın, Fikret Şeneş'in o ölümsüz sözleriyle hayat verdiği ve aslen Enrico Macias'a ait olan bir başyapıt kulaklarımızda. Ve işte yerli sinemamızın, Yeşilçam'ın o görkemli, dramatik ve intikam dolu sahnelerinin jenerik müziği. Ajda Pekkan, haykıracak nefesim kalmasa bile. Bu sadece bir şarkı değil, tek başına 90 dakikalık bir intikam filmi. Kadın gücünü ve ayrılık sonrası dimdik ayakta kalmayı haykıran bu şarkı, Yeşilçam karelerinde biraz Türkan Şoray'dır, biraz Filiz Akın'dır. Her dinlediğimizde içimizdeki ateşi yeniden körükleyen Ajda Pekkan klasiği, haykıracak nefesim kalmasa bile.

0: Evet Fatih, biz seni şarkılarla dinledik ama programın sonunda söylemek istediğin var mı?
1: Öncelikle bu güzel programı sunan sizlere, prodüktörümüz Gül Hanım'a bu imkanı bizlere veren, ben ve sanatçı arkadaşlarıma bu imkanı veren prodüktörümüze çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Umarım şarkıların güzel enerjisi, bizlerin enerjisi kendilerine ulaşmıştır. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün Radyo 3 dinleyenlerine. Ve ayrıca programa katılan, emek veren bütün müzisyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Emekleri için sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir final şarkımız daha vardı. Vaktimiz programın sonuna kadar ne kadar çalabilirsek. Ben veda edeyim istersen.
1: Toplam iki şarkımız var. Siz nasıl uygun görürseniz.
0: Program bitti maalesef.
1: Peki,
0: ama
1: tamam.
0: Ben veda edeyim. Siz müziğinizle veda
1: tabii
0: edin.
1: Ki.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ali Aykaç, Ali Erol, Gökhan Över, Ruhi Can Bozcu ve Fatih Şener'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Ve final şarkımızla hem müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara, paylaşanlara ne mutlu diyerek veda ediyoruz. Onlara da hediyemiz olsun. Hoşçakalın.

20. yüzyılın müzik tarihinin en sorumlu dönemi olarak adlandırılması bir yana, dönem müziğine duyulan tepkinin ortak olması da belirgindir. Dinleyicinin duyduğu tedirginlik anlaşılabilir ama müzik insanlarının, yani besteci, seslendirici ve müzik yazarlarının büyük bölümü de aynı tedirginliği yaşamaktadır. Armoni kurallarının sarsıldığı, klasik anlamdaki ezginin biçim değiştirdiği, eser sürelerinin aşırı kısaldığı, elektronik unsurların devreye girdiği bir dönemi hemen kabullenmek kuşkusuz kolay değildir. Yine de 20. yüzyıla genel olarak göz atıldığında geçmiş dönemlere göre birbirinden bağımsız ve farklı gelişen birçok özelliğinin olduğu görülür. Altılar kümesi ve ikinci biyano okulu gibi barok ve klasik dönemlerdeki okul ya da küme anlayışının yanı sıra romantik dönemin belirgin özelliği olan kişisellik ve özgünlüğünde görüldüğü bir dönemdir 20. yüzyıl. Ortaya çıkan onlarca yeni akım ve bu akımların kimi zaman koşut, kimi zaman da karşıt şekillerde gelişimi ilginçtir. Bu akımları tarihsel açıdan kabaca dizmek mümkün ama yine de iç içe geçme özelliği yüzünden bu konuda da kimi güçlükler çekilebilir. Bu da az önce değinildiği gibi müzikseverlerin müziğe bakışını etkilemektedir. Bu dönem müziğinin insanı anlatmadığı, genelde anlaşılmaz olduğu ve geçmiş dönemlerin ölümsüz aşk öykülerinin ya da ulus bilincinin işlenmediği eleştirileri birbirini izler. Herhangi bir kahramanın söz konusu olmadığı ileri sürülür. Bu yüzden dinleyicinin müziğe mesafeli yaklaşması doğal bulunur. Çoğu müzik yazarı da başlangıçta aynı görüştedir. Ancak aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra da aynı görüşlerini sürdüren kimi yazarlar bu kez dönem bestecilerince eleştirilir. Yazarlara ve eleştirmenlere müziğin gelişimine gözlerini kapamak, sürekli geçmişte yaşamak gibi suçlamalar yönelten müzik insanları yaptıklarının doğal olduğunu anlatmaya çalışır. Amerikalı müzik yazarı Sidney Finkelstein bunların hiçbirini aldırış etmeden dönem müziğine olan tepkilerini sürdürür. Yazara göre bir bestecinin gözetmesi gereken ilk unsur halkıdır. Halkından kopuk bir bestecinin doğru müziği yazması beklenemez. Bu yüzden modern etiketiyle müzik yazmaya çalışan bestecileri anlaşılmaz olmak için özen gösteren hainler olarak göstermekten bile çekinmez. Finkelstein bu müziğin insanlara bir şey vermediğini savunurken müzikte olması gerekenleri de sıralar. Gerçekçi düşünceler, hümanist anlayış, halk sevgisi ve yaşam sevinci. Yazara göre eğer bunlar herhangi bir sanat yapıtında yoksa o zaman yapıtın sanat değeri tartışılmaz bile. Ardından müzik dinleyicisinin neden geçmişin büyük ustalarını hala dinlemeyi sürdürdüğünün sorgulanması gerektiğini söyler. Kısaca Finkelstein'e göre 20. yüzyılın en belirgin özelliği anlaşılmaz ve sevimsiz olmasıdır çünkü besteci toplumun beğenisini göz ardı etmektedir. Yazarın bu görüşleri elbette dönemin tüm bestecilerini kapsamaz. Söz gelimi Bartok, Prokofiev, Shostakovich, Gershwin, Elgar ve Grieg bu eleştirilerin dışındadır. Bu bestecilerin ortak özellikleri ulusal anlayışla yapıtlarını vermeleri elbette. Yerel gelişleri kullanmaları, yapıtlarında deneysel unsurlar olmaması ve ezgilerinin güzelliği. Değerli dinleyiciler, bugün programımıza 19. yüzyılın sonlarında yazılan ve o dönemler için geç romantik olarak adlandırılan bir eserle başlıyoruz. Elgar'ın Enigma varyasyonlarından 10. varyasyonu Richter yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Elgar'ın Enigma varyasyonlarından 10. varyasyonu dinlediniz. Richter yönetimdeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Orkestra şimdini bir Elgar eseri çalıyor. Opus 30 Serenat.

Elgar'ın Opus 30 Serenadını dinlediniz. Richter yönetimdeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki eserimiz bir 20. yüzyıl klasiği. Alban Berg'in orkestra için 3 parçasını Antal Dorat yönetimdeki Londra Filarmoni Orkestrası çalıyor.

Alban Berg'in orkestra için 3 parçasını dinlediniz. Antal Dorat yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız bir Gershwin klasiğiyle sürüyor. Rhapsody in Blue, Lorin Maazel yönetimindeki Cleveland Orkestrası çalıyor.

Gershwin'in Rhapsody in Blues'unu dinlediniz. Lorin Mazel yönetimdeki Cleveland Orkestra seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımında Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Sanatçı ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Sizlere yine İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz değerli dinleyiciler. Ünlü Rus besteci Piotr İliç Çaykovski'nin ülkemizde sahnelenen eserlerinden örnekler vereceğiz bugün. Dev besteci Çaykovski, orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Müziğe karşı erken yaşta yatkınlık göstermesine karşın ailesinin isteğiyle devlet memuru olmak için eğitim aldı. Ama o, ailesine rağmen müzik alanında kariyer yapmayı seçerek 1862 yılında

Petersburg Konservatuvarı'na girdi ve 1865 yılında buradan mezun oldu. Batıya yönelik eğitim, Çaykovski'yi döneminin Rus besteleri olarak bilinen genç Rus bestecilerden oluşan ulusalcı akımdan ayırdı. Çaykovski, başta Kuğu Gölü Balesi olmak üzere özellikle bale yapıtlarıyla dünya çapında tanındı. Bugün sizlere bestecinin Opus 33 Cello ve Orkestra için bir rokoko teması üzerine Çeşitlemeler adlı yapıtını sunacağız önce. Bu eser, Çaykovski'nin cello ve orkestra için tam bir konçerto yazmaya en çok yaklaştığı eserdir. Tarzı, Çaykovski'nin rol modeli olan Mozart'tan esinlenmiştir ve Çaykovski'nin klasik tarzı çok beğendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak adı öyle olsa da tema rokoko kökenli değil, rokoko tarzında özgün bir temadır. Çaykovski'nin Opus 33 bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini violonsel sanatçısı Özgür Deniz Kaya yorumuyla dinliyoruz. Sanatçıya şef Barış Demirezer yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Yer Bilkent Senfoni Orkestrası Konser Salonu, tarih 2 Mayıs 2010.

Tchaikovsky'nin Opus 33 bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini violonsel sanatçısı Özgür Denizkaya ve şef Barış Demirezer yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, Rus besteci Pyotr İliç Tchaikovsky'ye ayırdığımız bu programımızda bu kez Ankara'dan İstanbul'a Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na gidiyoruz. Opus 74 numaralı Si minör 6. senfoni, aynı zamanda patetik senfonisi olarak da bilinir. Ve Pyotr İliç Tchaikovsky'nin 1893'te Şubat ve Ağustos arasında yazdığı tamamlanmış son senfonisidir. Besteci esere Tutkulu Senfoni adını vermiştir. Daha sonra Fransızcaya patetik olarak çevrilmiştir. Eser 4 bölümden oluşur. 1. bölüm 1. Adagio, Allegro non troppo. 2. Allegro con grazia. 3. Allegro molto vivace. 4. Adagio lamentoso. Şimdi bu güzel eseri, Pyotr İliç Tchaikovsky'nin 6. senfonisini Cem Mansur yönetimindeki Cemal Reşit Rey Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Piotr İliç Çaykovski'nin 6. senfonisini Cem Mansur yönetimindeki Cemal Reşit Rey Orkestrası'ndan dinledik. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Sahnelerimizde baki kalan hoş sadaları paylaşmak üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Bizler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşçakalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Ben Hakan Çelik. Bugün farklı coğrafyalardan, dillerden ve türlerden 10 şarkı seçtim sizin için. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Birlikte bu yolculuğa başlayalım. Teknik yapımda Selver Cesur bizlerle birlikte. Neler var programda? Heal the World, Michael Jackson'dan dinleyeceğimiz bir şarkı olacak. Chicago, Amerika'nın çok başarılı topluluklarından biri, oradan bir şarkı. James Blunt, İngiltere'ye gideceğiz. Ve tabii ki Birleşik Krallığa gidince Phil Collins'ten de ben bir şarkı sunmak istiyorum. Bir dönemin çok başarılı sanatçılarından bir tanesi. Ve de Türkiye'den önemli bir şarkının bir versiyonunu sunacağım size. Latin dünyasında çok yakından tanınan bir sanatçı değerlendirecek, seslendirecek bu şarkıyı. Evet, yolculuğumuza başlayalım. Bugünkü programımızın ilk eseriyle Heal the World dinleyeceğimiz ilk şarkı Michael Jackson'dan. Michael Jackson'ın en insani ve evrensel eserlerinden biri bence ve böyle yüksekte bir enerjisi var. O dönem çokça duygusal bir etki yaratmıştı. Şarkı savaşların ve ayrılıkların ötesinde daha iyi bir dünya hayalini ortaya koyuyor. Basit fakat etkili bir melodisi var ve yıllardır güncelliğini kaybetmedi. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde çatışmaların, savaşların ve acıların çok olduğu bu dünyada gerçekten bu dileklere ve duygulara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Heal the world, dünyayı iyileştir.

Bugünkü programımızın ilk şarkısı güzel bir dilek olarak ben ortaya koymak istedim. Tahmin ediyorum sizler de buna katılırsınız. Çünkü biz bu coğrafyada daha fazla eğitim, kültür, sanat ve güzel alanlarda konuşmak istediğimiz bir dönemde maalesef üzücü olaylarla daha çok karşılaşıyoruz. Bunu dile getirmek istedim. Şimdi 1970'lere sizi götürmek istiyorum. Zarif Aşk ve Ayrılık şarkılarından biri o dönemde. Amerika'nın topluluklarından aynı zamanda bir şehre adını veren bir topluluk. Daha doğrusu adını şehirden alan bir grup bu. Chicago, Chicago'nun yaylı düzenlemeleri ve yumuşak vokalleri bu parçaya eşsiz bir romantizm kattı. If You Leave Me Now.

Bu şarkı eğer beni şimdi terk edersen anlamına geliyordu. Sevilen bir insanı kaybetme korkusunu son derece incelikli bir şekilde anlattı. Pencereden akıp giden manzaralarla birlikte daha da anlam kazanan bir klasik şarkıydı bence pop dünyasında. Şimdi Birleşik Krallık'tan, İngiltere'den bir sanatçı James Blunt. James Blunt'ın en duygusal çalışmalarından biri şarkı sevilen bir insanı koruma ve ona sığınak olma hissini anlatıyor. Samimi sözleri ve sade düzenlemesiyle dinleyenleri içine çeken bir şarkı bence. Seni eve götüreceğim, eve taşıyacağım. Carry you home.

Tren yolculuğundaki dördüncü şarkı Groovy Kind of Love Phil Collins'ten gelecek. Phil Collins'in sıcak ve kadife tonlu sesiyle ölümsüzleşen, günümüze uzanan bir şarkı. Abartıdan uzak, olgun ve huzurlu bir aşk duygusunu taşıyor. 1980'lerin bende farklı bir tadı var, farklı bir enerjisi var ve o döneminde romantik şarkılarından biriydi. İnsana huzur veren bir tatlı, nadir kayıtlardan bir tanesi. Tatlı bir aşk hissi, Groovy Kind of Love.

Şimdi değerli dinleyiciler, bu şarkı tabii Türkiye'de Zeki Müren tarafından ölümsüzleştirilmişti. Değerli sanatçımızı da saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Bu defa bir uluslararası isimden gelecek. Bir Demet Yasemen şarkısı Maria del Mar Bonet tarafından söylendi ve tabii ki bir dünya müziği bestesi.

haline geldi. Bu sanatçı İspanya Mallorca doğumlu ve Akdeniz müziğinin önemli sanatçılarından. Katalan, İspanyol, Türk, Yunan ve Orta Doğu müzik gelenekleri ile beslenen bir sanatçı. Yıllardır da böyle kültürler arasında köprüler kuruyor. Bir Demet Yasemen yorumunda Türk müziğine duyduğu saygıyı ve Akdeniz ruhunu hissetmek mümkün. Birlikte dinleyelim.

Eğer radyolarınızı yeni açtıysanız tren yolculuğu programımız devam ediyor. Ben Hakan Çelik ve bu bölümde Sera Tula var. Orada olacak mısın? Fransızca bir şarkı. Michel Berger'in şarkısı. Fransız şanson geleneğinin duygusal eserlerinden bir tanesi. Paris akşamlarının melankolisini hissettiren bestelerden, yorumlardan biri. François Hardy tabii bu şarkıyı ünlendiren isimlerden biri olmuştu. Kısa bir süre önce hayata veda eden Fransız müziğinin çok önemli sanatçılarından biri, dinleyelim birlikte.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için TRT'nin dinle uygulamasından bizi takip edebildiğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca webden bir alışkanlık olarak takip etme, dinleme gibi bir niyetiniz varsa, tercihiniz olursa trt.net.tr yine radyomuzun birçok kanalına ulaşabileceğiniz bir platform hatırlatmak istedim. Avec le temps çok önemli bir şarkısıydı. Léo Ferré'nin bence Fransız şarkıları arasındaki en iyilerden, en çarpıcı olanlarından biridir ve bir başyapıt olarak değerlendirilir. Burada sanatçı sadece şarkı söylemiyor, adeta hayat üzerine düşünüyor. Zamanın aşkları, dostlukları ve anıları nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Bence her dinleyişte yeni anlamlar keşfedebileceğiniz nadir eserlerden biri. Avec le temps, Türkçe'de ne diyelim? Zamanla, zamanla geçen, değişen şeyler belki de.

Programımızda 8. şarkı tren yolculuğu devam ediyor. Bee Gees topluluğu çok önemli. How Can You Mend a Broken Heart? Bee Gees'in en güçlü duygusal performanslarından biri. Kalp kırıklığı ve iyileşme arayışını evrensel bir dille anlatıyor. Robin ve Barry Gibb'in vokalleri parçaya büyük bir derinlik katıyor. Yalnız yolculukların vazgeçilmez eşlikçilerinden biri. Bir kırık

Tren yolculuğunda umarım şu ana kadar keyifli dakikalar geçirdiniz. Farklı sanatçılar, farklı diller vardı. Bir dünya müziği programı oldu. Bir tur gerçekleştirdik. Devam ediyoruz. Son iki şarkı. Serap Yenici, Petros Gaitanos. İki isim Türkiye'den ve Yunanistan'dan. Bir Alpay klasiği, Hayalimdeki Resim. Alpay'ın unutulmaz eserlerinden biridir bu şarkı. İki farklı kültürden, iki güçlü ses tarafından yorumlanıyor. Serap Yenici'nin Türk müziğine hakim yorumu ve Yunanistan'ın önemli sanatçılarından Petros Gaitanos'un sesi etkileyici bir uyum oluşturuyor. Aslında iki ülkenin müzik şarkıları, müzikleri, besteleri güçlü bir dostluk köprüsü oluşturuyor benim değerlendirmeme göre. Geçtiğimiz günlerde Natasha Theodorou da İstanbul'da güzel bir konser verdi. Bu şekilde kültürün ve sanatın iki halk arasında olduğu gibi iki devlet arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Hayalimdeki Resim şarkısıyla devam edelim.

Azerbaycan, Kafkaslardaki en önemli komşularımızdan, ülkelerden bir tanesi ve çok zengin bir müzik birikimi vardır, derinliği vardır. Ben de Azerbaycan müziğini çok seviyorum ve gittiğimde de keşfetmeye devam ediyorum. Yeni sanatçılar, yeni isimler de görüyorum. Tabii çok sevilen isimlerinden biri Aygün Samatzade, Azerbaycan'ın önemli besteci ve müzisyenlerinden. Onun seslendirdiği bir şarkı Mektep İlleri. Çocukluk ve okul yıllarına duyulan özlemi anlatır. Hepimizde vardır böyle bir özlem aslında. Bu melodik olarak da Kafkas coğrafyasının sıcaklığını yansıtan bir beste. Hatıralar, dostluklar, geçen zaman üzerine kurulu duygusal bir yolculuk. Dinlerken gençlik yıllarına insanı götürür. Hepimizin hayatında buna benzer şarkılar vardır. Farklı dillerde de olsa duygular birbirine yakın aslında. Okul yılları, mektep illeri şarkısı bizlerle birlikte.

Evet, bugünkü programın sonuna geldik. Nostalji vardı, şefkat vardı, hayranlık vardı bu şarkıda. Farklı sanatçılar, Paris'te Sen kıyısından bir gün Azerbaycan'a, Bakü'ye geldik. Michael Jackson'dan yine Güney Akdeniz'e, Atina'ya ve Türkiye'ye, İstanbul'a döndük. Güzel küçük bir kültür haritası oldu. Keyif aldığınızı umarım bugünkü programımızdan. Selver Cesur vardı teknik yapımda. Ben Hakan Çelik, hepinize güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar

Mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleden taviz vermeyeceğiz dedi. Yeni işbirliklerine vurgu yaptı. Silahlı kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasını da yalanladı. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız." diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Karar metninde jeopolitik risklere dikkat çekildi, ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti.

ABD, İsrail, İran hattındaki gelişmeleri yakından izliyor. Savaşa dair haber akışıyla hafta başında 98 doların üzerinde çıkan Brent petrol 90 doların üzerindeki hareketini sürdürüyor. Ons altında %12'lik düşüşte 4020 dolar seviyesi görüldü. Gram altınsa 600 liraya yakın kayıpla 6000 lira seviyelerine çekildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 80'e çıktı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı da deşifre edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı başladı. Fuara birçok ülkeden firma katılıyor. Türk savunma sanayinin gururu TUSAŞ da fuardaki yerini aldı. Ziyaretçiler yoğun ilgi gören TUSAŞ standında projeler hakkında bilgi alıyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri dinlediniz.

Müzikol programı TRT Radyo 3'te başladı. Ben Can Ayhan. Saat sonuna kadar bu frekanslarda sizlerle olacağım. Sol ağırlıklı çalarak bu bölüme başlayacağız. İlk olarak 1997 senesine uzandık. İyi bilinen You Might Need Somebody şarkısına Şolaman'ın ilk albümü Much Love'da yer verdiği versiyonunu duymuştuk. The Brand New Heavies, Dina Carroll, Incognito ilerleyen dakikalarda sizlerle olacak. Hoş geldiniz.

The Brand New Heavies'in 1994 yılında dinleyicisiyle buluşturduğu Brother Sister albümünden Keep Together dinledik. 90'lı yıllardan bir başka çalışmada Young Disciples'dan gelmişti. İlk albümleri Road to Freedom'dan All I Have in Me, Young Ideas mixiyle radyo 3 frekanslarındaydı. The Influence'la saat içindeki yolculuğumuz sürüyor.

Bristol, Birleşik Krallık çıkışlı şarkıcı Tammy Payne'deydi sıra Müzik Hol'de. Sanatçının 91 yılı çalışması Take Me Now'ı duyduk. Britanya tarafından The Influence'ı da ağırladık yayınımızda. 1997 senesinde satışa çıkan London albümlerinden Good Life'ı takip etmiştik. Sırada Dave Collins çalacağız sizlere.

İngiltere taraflarında kalmayı sürdürüyoruz programımızda. Brian Powell bizlerleydi. 1993 senesinden I Come At eserine yer vermiştik. Ayrıca 70'li yıllarla Birleşik Krallığa yerleşip soul ve funk gruplarıyla kayıtlar yapan Jamaikalı Dave Collins, 80'lerin son döneminden Good Lovin'le saat içinde kendisine yer bulmuştu. Bir Joy Sims klasiğinin yeni dönem yorumuna kulak vereceğiz şimdi.

Günümüze yakın dönemden iki eserle devam ettik yayınımıza. Öncelikle 80'lerin sonunda yayınlanan ve Joy Sims'in en bilinen eserlerinden Coming to My Life, 2023 yapımı Spirits of Sundays Ensemble yorumuyla kulaklarınıza ulaştı. Stimulator Jones da 2024 Stimulator Tracks albümünde yer verdiği Precious'la müzikoldeydi. Dina Carroll'la devam ediyoruz.

Incognito'nun sevilen eseri Always değeri duydunuz. Şarkıyı 90'ların başında satışa çıkan Remixes albümünden Blueways mixiyle yayına taşıdık. 1993 senesinde ilk albümü So Close'u yayınlayan Dina Carroll, Birleşik Krallık'ta listelerde ilk 20 yapmış Ain't No Man'le ayrıca kulaklarınıza ulaştı. Müzik Hol'de bu hafta perdeyi programımızın gediklilerinden Dr. Packer kapatacak. Bu sefer başarılı prodüktörü Alison Limerick'in Where Love Lives şarkısına yaptığı remix'te duyacağız. Ben Can Ayhan. Gelecek hafta Perşembe günü Radyo 3'te buluşana kadar siz değerli dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta aynı zamanda bir model ve aktris olan İsveçli şarkıcı Liki Li, indie ve dream pop esanslı tarzıyla ilgi görmeye devam ediyor. 8 Mayıs'ta yayınlanan kariyerinin 6. ve final albümü The After Party'den Lucky Again.

Pop Durak Dünya Turu İsveç'te başladı, İngiltere'de devam ediyor. R&B grubu Flow yeni albümleri Therapy at the Club'ı yayınlamak için takvimlerin 24 Temmuz'u göstermesini bekliyorlar. Albüme adını veren şarkı ve radyolarınızda Flow. Bottle of 42 helps to ease the pain.

İsveç, İngiltere derken Kanada'ya ulaşıyoruz. Dream pop müzik yapan Luna Lee, pandemi günlerinde arp, gitar ve keman çaldığı doğaçlama müzik seanslarının videoları sayesinde dikkat çekti. Yeni tekli Multiplied ve Luna Lee.

pop durak İskoçya'daydı. Louis Capaldi'yi Survive adını verdiği mini albümünde The Day That I Die ile dinledik. Yeni konuk sosyal medyada üne kavuşan 23 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı Luca George. En yenisi Not Born For Love.

Luca George'un ardından Kanadalı efsane Celine Dion, yeni tekli sözlerinde Jean-Jacques Goldman imzası olan ve Kanada'da zirvede yer bulan Don Song.

Sophie Black buradaydı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. 8 Mayıs'ta çıkan Love Love Love albümüyle liste yarışına katılan, 50 ve 60'lı yıllar müziğinden ilham alan Steven Sanchez. Şimdi Already Got Me.

Etkileyici yorumuyla ilgi gören, caz esintili modern soul müzik yapan Olympia Videlis. Radyolarınızda Days. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Milo ve My Lucky Day burada olacak.

Pop durak Belçika'daydı. Genellikle akustik pop çalışan, aynı zamanda bir gitarist olan Milo buradaydı. My Lucky Day dinledik. Yeni konuk 2021 yılında Wellerman'la Avrupa'da bir numara olan İskoç şarkıcı Nathan Evans. Alan ve Stevie kardeşler Saint Phoenix destekli Angels Share albümünden The Wedding.

Nick Jonas'ın ardından Avustralyalı rock grubu Ocean Alley, ülkelerinde 3 numaraya ulaşan son albüm Love Balloon. O albümden Life in Love.

Avusturya'dan elektro swing müzik yapan Klaus Waldeck buradaydı. Vokalde Patricia Ferrara'nın olduğu Memories dinledik. Şimdi indie pop müziğin temsilcilerinden Zella Day, 2022'de yayınlanan Sunday in Heaven albümünden Mushroom Punch.

0: Final 2015 yılında Synapson ve Broken Back ortaklığı Fransa listelerinde gördüğümüz tekli Fireball.
1: Hi, this is Broken Back. You're listening to TRT Radio 3.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Değerli cazseverler, hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saatlik sürede yine birbirinden farklı örneklerle günümüz cazın seveceğinizi umduğumuz isimlerini radyolarınıza getireceğiz. Etnik müzikler, deneysel çalışmalar ya da cazın buluşabildiği füzyonların ilginç ve değerli örneklerini sizlerle paylaşıyoruz, biliyorsunuz.

Bu bölümde ise bir basçı, bir tromboncu ve 3 piyanist albümü yer alacak ve son parçamız da efsane bir piyanist adına yapılan parçalardan biriyle, yine bir tromboncu albümüyle programımızı kapatacağız. Chernet Mofford ile başlayalım. Chernet Mofford çok büyük caz ustalarıyla çalışmalar yaptı ve onlar onun da ne denli tercih edildiğinde bir göstergesi olmuş oldu aslında. Kendisinin de tercih ettiği melodik çalışıyla hem double hem elektrik bas kullanabilen ama zaman zaman davul ve gitara da geçen Chernet Mofford hatırlanması için radyolarınıza getiriyoruz. Evet, Spirit of Sound içinde çoğunluğu kendisine ait olan 10 kadar besteye yer verdiği bu albümde kendi ailesinden de 3 müzisyenin yer aldığı bir çalışma. Kızı ve eşi Amelia ve Amelia, davulda oğlu Max Mofford, klarnetçi Orrin Atkins ise tenor saksafonu ile Mofford'lara önemli bir katkı sağlıyor. Usta basçı Chernet Mofford, radyolarınızda.

New Orleans tarzı çalışmalarla Standartlar adıyla bir albüm çıkaran Wycliffe Gordon 2006 yılından bir kayıtla katılacak programımıza. Çoğunlukla lider müzisyenlerle çalışmış olan ve kişisel bir albüm yaparak bu besteleri de kendi tarzıyla seslendiren Gordon, eğitmen yanıyla olsa gerek son derece ilginç parçalar seçtiği albümde birbirinden değerli müzisyenleri yanına almış. Marsalis kardeşlerin en gençlerinden Delfeayo Marsalis bazı parçalarda Gordon'a trombonuyla eşlik ediyor. Joe Temperley saksafonları Gordon'la birlikte farklı parçalarda dönüşümlü olarak ya da birlikte kullanıyorlar. Piyanoda Ferit Baron var, basta Rodney Whittaker ve davullarda da Hurlin Riley yer alıyor.

Değerli severler, bu iki değerli müzisyenin ardından şimdi sırasıyla 3 piyanist albümünden parçalara yer vereceğiz. Önce modernist bir piyanistle başlıyoruz. Philadelphia'lı bir piyanist olan Uri Kane bir proje müzisyeni. Araştırmaları ve teorisi güçlü çalışmaları inatla kovalayarak klasikten yola çıkıp postmodern üretimlerin dahil olduğu çok geniş bir skaladan işler üretmeyi seviyor. Bu tarz arayışların müzisyeni geliştirdiğini düşünüyorsanız Uri Kane'i ısrarla izlemenizi öneririm. Alışkanlıklar yaratmayan bir müzikalitesi var. Siren'de ise üçlü olarak 12 parçalık bir çalışma yapmışlar. Piyano, bas, davul dinletisi olarak onun farklı bir yönünü buradaki çalışmasında yalnızca piyanistliğini biraz olsun dinlemiş olacağız. Ancak yine de bu çalışmasıyla Uri Kane'i caz severlerinin ilgisine sunmak istiyorum. Ülkemizde de çok tanınmayan ancak teknik yönüyle dikkat çeken bu piyanist. Evet, Uri Kane üçlüsüyle şimdiki parçamızda.

Piyanist Yuri Kane'i dinlediniz, Foolish Me. Sevgili caz severler, şimdi de bir diğer piyanist albümünde bir üçlünün daha geleneksel çizgideki albümlerinden birine yer vereceğiz. Standartlar ismindeki 9 parçalık CD'den bir parçayı dinleteceğiz size. Bas, piyano, davulun

günümüz müzisyenlerinden bir oluşum olarak kendini gösteren piyanist Marcus Johnson liderliğindeki bu üçlünün çalışmalarını da beğeneceğinizi umuyorum. Değerli dinleyenler, Marcus Johnson radyolarınızda.

İki piyanist albümünde iki farklı tarzı seçtiğimiz parçalarda dinledikten sonra piyanistimizi bu defa Hiromi'ye çeviriyoruz. Kaçıp gidecek kadar hızlı çıkışlar yapmış bir piyanisttir Hiromi. Özgün ve tam bir füzyon müzisyeni olarak geçen yıllar içinde bir sürü albüm ve konser gerçekleştirmeyi bildi. Şaşırtıcı bir teknikte öne çıkan çevikliği ve parlaklığı ile kendisini kesintisiz dinleten bir yetenekli piyanist olarak bugünkü sıralamamıza, üçlü piyanist seçkimize kendi albümlerinden olan Beyond Standard'dan bir parçadaki çalışmalarıyla katılacak. Sevgili cazseverler, piyanist Hiromi'nin her türlü övgüyü hak edecek güzellikteki bu çalışmanın bas, davul, piyano, gitar buluşmasından sizlere Hiromi'nin yeteneklerini nasıl ortaya koyduğunun bir örneği olarak bir parça dinletmek istiyoruz. Dinleyeceğiz parçanın kompozisyonu da tabii Hiromi'ye ait.

Sevgili cazseverler, programlarımızda dinlemiş olduğunuz bu farklı isimleri seçkin örneklerle sizlere duyurmaya, paylaşmaya, dağarcınızdakilerle birleştirmeye, hatırlatmaya çalışıyoruz. Radyonun sürprizli yapısındaki dinleme keyfi kendi seçimlerinizin yanında ya da tanımadıklarınız olsa da keşfetmenin, yeni bir isim bulmanın ayrıcalığı için bir arada olmaya devam etmeyi diliyoruz. Nefesli çalgılardan trompet gibi trombonun da yalnızca bir solist çalgısı olarak değil, bir grup içinde topluca çalındığında, küçük ya da büyük bir big band ortamında seslendirildiğinde etkileyici caz enstrümanlarından olduğunu biliyorsunuz. Son parçamızı bu mini piyanist seçkimizin ardından yine bir büyük piyanist için yapılan parçada bu yapıdaki çalışlardan biri olarak seçtik. Tromboncu Conrad Erwick, albüm çalışmasıyla Latin caz etkileşimli bir dizi albüm hazırladı geçtiğimiz yıllarda. Yalnızca trombonu ile değil, aranjörlüğü ile bir Grammy ödülü de alan Erwick ilk olarak John Coltrane için yaptığı Latin çalışmalarda başarıya ulaşınca ardından Miles Davis ve Wayne Shorter için de düzenlemelerini sürdürdü. Dinleyeceğiniz The Latin Side of Herbie Hancock albümünü ise 2010 yılında hazırladı. Caz tarihinin en büyük piyanistlerinden sayılan Herbie Hancock ve unutulmaz bestesi Cantaloupe Island onun bu albümündeki en güzel düzenlemelerden biri olarak epey öne çıkıyor ve tromboncu Erwick'in de çalışlarına trompetçi grubunun eşlikçiliğiyle parça son derece keyifli bir düzeye ulaşıyor. Hancock'un kompozisyonuna yine bir diğer büyük efsane piyanist Eddie Palmieri'nin usta piyanistliğinde tromboncu Erwick'in trombonuyla eşlik ederken önemli trompetçilerden Randy Brecker da bu oluşumun içindeki güçlü isimlerden. Hemen parçaya geçiyoruz ve bu güzel parçayla bu haftaki bölümden sizlere bir kez daha veda ediyoruz. Değerli caz severler, tüm dinleyenlerimize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Merhaba, müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3'tesiniz. Forte başladı, ben Uğur Haspolat. Saat 21'e kadar yine rock dolu bir bölümde sizinleyim. Bir The Runaways parçasıyla başlayacağız. 1970'lerin ikinci yarısında gençlik marşlarından biri haline gelmişti. Sheree Curry, Runaways'e 1975'te katılıyor. O zaman henüz 15 yaşında. Grubun seçmelerine katılırken de bir parça belirliyor ama bu grubun bilmediği bir parça. Onun için seçmelerde söylesin diye hızlıca bir parça yazıyorlar. Sonra da çok meşhur oluyor 1976 tarihli kayıt. Cherry Bomb.

The Runaways'ten dinledik bu parça. Sherry Curry için Runaways'in seçmelerinde o söylesin diye hızlıca yazılmış bir parçaydı. Çünkü grup Sherry'nin seçtiği parçayı bilmiyordu. Grubun menajeri Kim Fowley ve gitaristi John Jett bu parçayı yazıyor. Grubun kendi ismiyle çıkardığı ilk albümünün açılış parçası oluyor. Cherry Bomb bizim de bu bölümümüzün açılış parçası oldu. Alice Cooper'la devam ediyoruz. Bowery Boys filmlerinde sıklıkla tekrarlanan bir ifade. Orada karakterlerden biri diğerine okul bitti der, aklını başına topla anlamında kullanılan bir ifade bu filmlerde. Alice Cooper da buradan esinleniyor ama şarkıyı gerçekten de okulun bitişini anlatmak için yazıyor. School's Out.

Alice Cooper'a soruyorlar. Hayatınızın en güzel 3 dakikasını bize anlatsanız neler söylersiniz diye. Alice Cooper yılda 2 kez böyle bir zaman gelir diyor. Ona göre bunlardan biri Noel sabahı, hediyeleri açmaya hazırlanırken, bu insanın açgözlülüğüyle de ilgili diyor. Diğeri de okulun son gününün son 3 dakikası. Oturup beklersiniz. Bunu beklemek sanki yavaş yavaş yanan bir fitili beklemek gibidir şeklinde açıklar durumu. O 3 dakikayı bir şarkıda yakalayabilirse çok büyük bir etki yaratacağını düşünür ve School's Out gerçekten de en sevilen hard rock parçalarından biri olur. Metallica, Saint Anger albümünü yapmak için stüdyoya kapandığında çok sancılı bir dönemi de yaşıyordu. Jason Newsted gruptan ayrılmıştı. James Hetfield iyi değildi. Kendini öyle bir dağıtmıştı ki bir sene boyunca gruptaki arkadaşlarından ayrı kalmak zorundaydı. Grup bu gerilimle baş etmekte zorlanınca bir terapistin rehberliğine ihtiyaç duydu. Phil Towl gruba bu zor dönemde rehberlik ederken kendisi de zor anlar yaşıyor ve bu dönemde yaşananlar, yapılan açıklamalar ve bu sancıyla çıkarılmaya çalışılan albüm çalışmaları Some Kind of Monster isimli belgesele konu oluyor. Aynı isimli parçayı dinliyoruz.

Some Kind of Monster, Metallica'nın 2001-2003 yılları arasında yaşadığı gergin dönemi anlatıyor. Joe Berlinger ve Bruce Sinofsky de yönetmenliğini üstlenmişti bu yapımın. Aslında sadece Metallica hayranlarının değil, öfke kontrolüyle ilgili bir şeyler görmek isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen herkesin izleyebileceği bir belgesel. Bu sürecin sonunda çıkan Saint Anger albümü de öfke üzerine bir albüm oldu, çıktı ve albümde yer alan, belgesele de ismini veren Some Kind of Monster isimli parçayı dinledik. Vokallerde iki isim duyacağız, bu kez bir Deep Purple parçası. Grubun 1974 tarihli 8. albümüne ismini veren açılış parçası Burn. Başlangıçta David Coverdale ve Glenn Hughes vokalleri paylaşır. Yaklaşık 2. dakikadan başlayıp 1,5 dakika kadar devam eden bölümde, yani parçayı gitarların devraldığı bölümden hemen önce ve sonrasında vokaller sadece Glenn Hughes sesleriyle duyulur. Ardından yaklaşık 4. ve 5. dakikalar arasında ışıklar bu kez klavyelere, yani John Lord'a döner. Sonra da yine Coverdale ve Hughes ortaklığıyla parça çıkış bölümüne doğru yol alır.

Parçanın vokallerindeki iki sesten de bahsedersek, bir tarafta David Coverdale, o zamanlar Deep Purple'ın ana vokallerinde bir yandan gergin tizler kullanabiliyor, bir yandan alt perdelerde de güçlü, zengin titreşimlere sahip, yaşı ilerledikçe de bunu güçlendirdi. Deep Purple'daki yıllarında, sonra da Whitesnake'in erken dönemlerinde yüksek aralıklarda ruh dolu bir ton kullandı. Müzik daha enerjik hale geldikçe o da daha sert titreşimler kullanmaya başladı. Yani gerektiğinde o hassas, yumuşak yapıdan ayrılan çığlıklarını sürdürdü. 70'li yaşlarında bile sürdürdü. Evet, ses aralığına bakarsak David Coverdale yüksek perdelere de çıkabilen bir bariton ki genellikle Deep Purple'da Glenn Hughes'la paylaştığı vokallerde, bu şarkıdaki gibi, Burn'deki gibi, Glenn'in daha yüksekteki feryatlarına daha alçak perdeden karşılık vermesi, sonradan yazdığı şarkılarda da yine daha alçak perdeleri kullanması bunu gösteriyor. Yani zevkler tartışılabilir tabii ama David Coverdale gibi vokalistler şarkılara kalplerini, ruhlarını koyarlar ve ses aralıklarını da şarkı gerektirdiğinde ona göre kullanırlar. Peki diğer yandan Glenn Hughes, o da David Coverdale'in grupta olduğu dönemde, yani 1973-76 yılları arasında Deep Purple baslarında ve evet vokallerindeydi. Kendisi de nasıl bir vokal tarzı denediğine karar verememiş gibiydi. Her tarza yaklaşıyor sanki ama heavy metal çığlıkları atarken de, hard rock söylerken de, R&B stilinde vokaller denerken de, yani farklı türlerde, farklı kimliklerle dolaşırken bir yandan kendisi de olabiliyor, kendi seçimlerini yaptığını hissettiriyordu. Rock and roll'un kralı Elvis Presley hakkında söylenecek ne kaldı bilmiyorum. Rock müziğin öncülerinden biri, vokal denilince de zirvedeki isimlerden biri. Kendisi şarkı yazmakla pek uğraşmadı ama kariyeri boyunca neredeyse dokunduğu her beste onun oldu, onunla anıldı. Tarzını hem maskülen bir güçle hem de ancak yaşayarak öğrenilebilecek bir kırılganlıkla harmanladı. Başlangıçta rock'n'roll köklerine hizmet ediyordu. Hırçın bir sesle ün kazandı ama bu özel vokal tarzı, bu duygu kombinasyonu giderek vokallerde onu özel bir yere taşıdı, zirveye ulaştırdı. Bir yandan romantik acıları, bir yandan da bağını koparmadığı gospel tarzını kimsenin yapamadığı bir biçimde aktarıp zengin bir bariton aralığı sundu. Ama tabii hiçbir zaman da teknik bir güç merkezi olmadı. Çünkü 1970'lerde bazı performans düşüşleri de var. Yine de zaten Elvis bunlarla değerlendirilebilecek bir vokalistten çok öteydi. Bir öncüydü. Onda özel başka hassasiyetler, başka bir şan tekniği veya ses aralığı aramamıza da gerek yoktu. Sonunda her şey şarkı.

şarkının duygusunu dinleyiciye hissettirmekle ilgiliydi. Elvis bunu başardı ve her dinlediğimizde başarmaya da devam ediyor. Onun sesinin esnek kalitesini, çok pes notalardan çok tiz notalara yumuşak bir şekilde geçiş yapabilme yeteneğini de gösteren bir şarkı. I'll hold you in my heart till I can hold you in my arms.

Farklı oktavlara bir anda atlayabilen Elvis Presley vokalinin esnekliğini duyuran güzel örneklerden biri I'll Hold You In My Heart Till I Can Hold You In My Arms. Zaten kendisi çok az şarkı yazdı. Bu da bir Eddie Arnold şarkısı ama Elvis bir şarkıyı yorumladığında onu nasıl da kendisine ait kılıyor. Bu anlamda da birçok örnekten sadece biriydi. Andrew Eldritch. Alçak perdelere inip orada da çok güzel müzikal ifadeler üretebilen vokalistlerden biri, bu derinliği şiirsel şarkı sözleriyle birleştirince de çok etkili oluyor. Kendisi bu kimlikten nefret etse de gotik sahnenin simgelerinden biri olarak görülür. Derin düşüncelere dalmış, belki acımasızca, hayalet gibi titrek bir ton, karanlık bir tınıyla dikkat çeker. Bu The Sisters of Mercy parçasında ikinci oktavdaki mi bemole kadar düşen sesler gecenin cazibesinde gerçeklikten kaçışın resmini çiziyor. After Hours.

Her zaman bu parçadaki kadar değil belki ama Andrew Eldritch çoğunlukla alçak ses perdesine bağlı kalır. Yine de melodram dolu tiz sesler konusunda da bir yeteneği var. Bazen tekinsiz melodilerini adeta bir yarasanın çığlıklarıyla veya

yönden benzersizdir ama kendisi bu etiketle anılmak istemese de gotik vokallerin geleneksel birçok unsurunu da yakalarız o şarkı söylerken. Bazen ciğerleri yırtılırcasına bağıran, çığlık atabilen bir vokalist Alice Sykes çok melodik olmayan peslerde de iyidir ama biz yüksek frekanslarına odaklanıyoruz. İngiliz müzisyeni vokalisti olarak görev yaptığı Bring Me The Horizon parçalarından birinde duyacağız. Sykes burada 5. oktavdaki sol diyeze kadar çıkıyor. They Have No Reflections.

Ali Sykes onu özellikle biraz önce dinlediğimiz parçadaki gibi Bring Me The Horizon grubundaki vokalleriyle biliyoruz. Aynı zamanda bu grubun ana söz yazarı ve şarkılarındaki bu sözler genellikle bir arınma duygusuna sahiptir. Şarkıları yazarken çoğunlukla kişisel deneyimlerinden yararlanır. They Have No Reflections radyonuzdaydı. Stiff Upper Lip'ten sonraki yıl 2001'de AC/DC büyük bir plak şirketiyle çok albümlü bir anlaşma imzaladı. Bu süreçte de pek çok albüm yeniden basıldı. Birçok video diski piyasaya sürüldü. Grup 2008'de stüdyoya geri döndü ve yepyeni şarkılardan oluşan Black Eyes albümünü kaydetti. AC/DC'nin arka arkaya gelen stüdyo albümlerine bakarsak bunlar arasında en uzun ara oldu bu 8 yıllık ara. Black Eyes, Avustralya, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok ülkede müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Albümün ardından grup dünya turnesine çıktı. Bu da 2001'den sonraki ilk dünya turnesiydi grubun. Bundan da 2 yıl sonra 2010'da grubun şarkılarının John Favreau'nun 2. Iron Man filminde kullanılması grubu farklı bir açıdan da tekrar gündeme taşıdı. Film için derleme AC/DC şarkılarından oluşan bir müzik albümü de yayımlandı. Bu albümde de yer bulmuştu If You Want Blood, You Got It.

2014 yılında AC/DC yeni albüm için Brandon O'Brien'la çalışmaya başladığında hayranları üzen bir haber verdiler. Malcolm Young'ın zihinsel işlevlerindeki bozulmadan bahsettiler ve gitaristin gruptan ayrıldığını bildirdiler. Yerine yeğeni Stevie Young geçti. Stevie kayıt çalışmalarında ve 40. yıl dönümü turnesinde grubun yanında oldu. Sonrasında da AC/DC ailesine tam zamanlı katıldığı netleşti. Yılın sonlarında çıkacak Rock or Bust albümünün hemen öncesinde Phil Rudd başını belaya sokacaktı. Suçlamalarla karşı karşıya kalacaktı. Böylelikle davulcunun AC/DC ile geleceği belirsizleşti. Tüm bu zorluklara rağmen grup albümü çıkardı ve 2015 için turne planları devam etti. 2017 yılının Kasım ayındaysa Malcolm Young hayata veda etti. 64 yaşındaydı. Hastalığı sebebiyle grubu zaten çok daha önce bırakmak zorunda kalmıştı. Bir zaman sonra grup prodüktör Brandon O'Brien'la tekrar bir araya geldi ve 17. stüdyo albümleri Power Up'ı kaydettiler. Böylelikle Avustralya'da ard arda 3. kez bir numarayı göreceklerdi. Birleşik Devletler'de de 3. kez liste başı olacaklardı. İki albümden hem Rock or Bust'tan hem Power Up'tan birer şarkı gelecek. Sırasıyla Play Ball ve Through the Mists of Time radyonuzda olacak. Birçok müzisyen hard rock gözden düşer gibi görünüp diğer türler öne çıkarken AC/DC'nin türü tekrar ayağa kaldırdığını söyler. Disco, punk, new wave yükselirken AC/DC bir anda her şeyi ezip geçmişti. Hard rock yeniden tahtına oturmuştu. Grubun müziği 1970'lerin sonunda ortaya çıkan İngiliz heavy metalinin yeni dalgası üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip oldu. Böylelikle AC/DC, Thin Lizzy, UFO, Scorpions, Judas Priest gibi gruplarla birlikte yeni bir yükselen yıldızlar nesline katılmıştı. Yıllar içinde birçok müzisyen onları ilham kaynakları arasında gösterdi. Ben Uğur Haspolat, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

44 Dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Bergten. Bu haftanın açılış eseri Who's Afraid of Detroit adlı uzun çalarıyla tüm dünyada büyük ses getiren Claude Van Strook'tan geliyor. Move with the Pack. Dans pistine bu hafta naif bir eserle giriş yapıyoruz.

bu haftaki iki Kevin Yost eserinden ilki olan Bet You Miss Me Baby Yost Extended Deep versiyonu kulaklarınızdaydı. Sıradaki plaksa Zone Plus Doesn't Matter.

Guy Borato Remix ile Steaming, David August ikilisinden Sexy Beast. Sonrasında ise Adult Napper, Teva, Nick Ciccone at the Rootstop radyonuzdaydı. Sırada ikinci Kevin Yost planda, bu defa Kevin'e Crew Deep eşlik etmiş Late'i dinliyoruz.

iki Ferrari planı peş peşe dinledik. Önce You Are Everything ve hemen ardından Space Time TRT Radyo 3'teydi. Şu an dinlemeye başladığımız plaksa Yunus Emre Truth.

Arka arkaya iki nefis Deep House örneği dinledik. Deep Six Resurrection ve hemen arkasından PLV La Valletta kulaklarınıza geldi. Rafi Pere Natural High ile haftanın kapanışını yapıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağını duyurdu. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi. Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını ve ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ilişkileriyle bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Halkbank'ın ABD'de 9 yıl süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Kamuoyu borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit.

edilecek Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. İsrail basını Avrupa ülkeleriyle boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldiğini yazdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle İsrail'in uluslararası bir yaptırım tsunamisiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Bu haftaki yolculuğumuzda bize güçlü melodilerden teatral anlatımlara, epik performanslardan akustik dokulara uzanan geniş bir yelpazede progresif rock ve metal sahnesinin en özgün seslerinden biri olan Ross Jennings eşlik ediyor. Hazırsanız bu özel sesin dünyasına doğru inişe geçiyoruz.

Programımızın açılışını Ross Jennings'in daimi üyesi olduğu Haken'ın en önemli albümlerinden biri olan The Mountain'da yer alan epik bir yolculuk Falling Back to Earth yaptı. Güçlü riffler, dramatik geçişler ve senfonik dokularla dolu bu eser, Icarus'un hikayesinden esinlenerek ilk bölümde özgürlük ve başarı arzusuyla göğe yükselişi, ikinci bölümde ise hırsının bedelini ödeyerek yere çakılmayı anlatıyor. Hemen ardındansa adından da anlaşılacağı üzere Ross Jennings'in daha kişisel ve içsel bir anlatı kurduğu ilk ve tek solo albümü A Shadow of My Future Self albümünden bir sevgi, kayıp ve hatırlama hikayesi olan Violet'a doğru yol alıyoruz.

Sayısız projelerinden birinde Neil Morse, bu kez Big Big Train'den tanıdığımız Nick DeVigilio ve Ross Jennings de bir araya gelmiş ve bu üçlü yayınladıkları iki akustik albümde vokalist kimliklerini ön plana çıkarmıştı. Bu albümlerin ilki olan Troika'dan seçtiğimiz What You Leave Behind, ardımızda bıraktığımız izler ve yaşamın anlamı üzerine dokunaklı bir yolculuk sunuyor.

Sıradaki durağımızda Fin müzisyen Timo Lehmikangas'ın her parçasında farklı müzisyenleri konuk alan projesi Enigmatic Entrance yer alıyor. Dinleyiciyi zamanın sürüklediği bir nehirde ve gelgitlerin ritminde yol almaya davet eden 2022 tarihli Time and Tide'in konukları ise The Aristocrats'ın davulcusu Marco Minnemann'la birlikte Ross Jennings olmuştu.

Rose Jennings'in izinde bu kez farklı bir yöne doğru evriliyoruz. Bu kendine has sesi konuk alanlardan biri de Kanadalı post-rock topluluğu Verse'ydi. Grubun iki albümlük A Voyager serüveninde yer alan Fleur de Coupe, zincirlerini kırıp özgürlüğe kanat çırpan bir ruhun hikayesini anlatıyor.

Özü, Vikram Shankar'da projesi Lux Terminus için Ross Jennings'in sesinden destek almıştı. Grubun geçtiğimiz yıl yayımlanan Cinder albümünde yer alan Catalyst, piyanonun karmaşık dokularını, Jörgen Munkebe'nin flüt ve saksafonunun yanı sıra Jennings'in vokal ve gitarıyla birleştirerek güçlü bir yapı sunuyordu.

Ross Jennings'in geçtiğimiz yıl konuk olduğu parçalardan bir diğeri de Allcross'a ait The Malevolent oldu. Bu özel ses, Norveç'in son dönem progresif metal sahnesindeki güçlü temsilcilerinden olan topluluğun sert ve melankolik dokularına farklı bir renk katıyor.

Programın son kısmında Ross Jennings'in Haken dışında daimi olarak yer aldığı bir başka progresif metal oluşumu Novena ile birlikteyiz. Yeni albümünü bu sene içerisinde tamamlamayı planladığını duyuran topluluğun 2020 tarihli ilk çıkışı 11th Hour'dan 2259, yani 2259 adının hakkını vererek tam da o dakikaya kadar sizlere eşlik edecek.

0: Progresif rock ve metal sahnesinin en özgün seslerinden biri olan Ross Jennings'in müzikal yolculuğunun izinde Haken'ın epik zirvelerinden solo albümünün içsel dokularına, Novena'nın hikaye anlatıcılığından farklı projelerdeki sürpriz işbirliklerine kadar uzanan geniş bir dünyayı birlikte keşfettiğimiz programımızın sonuna geldik. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda geçtiğimiz iki hafta sanatçının Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasını dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da sanatçının akordeon, vokalde Fausto Bercalossi, gitarda Kevin Saddicki, kontrbasta Victor Miranda, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarla Gumby Ortiz'den oluşan World Symphony Ensemble'la gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 cello'dan oluşan bir yaylı sazlar grubunun katkıda bulunduğu albümü dinlemeye devam ediyoruz. 2011 yapımı çalışmadan bu hafta sunacağımız ilk parçalar Bona, Radical Rhapsody, Michelangelo's Seventh Child.

TRT Radyo İşte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın akordiyon ve vokalde Fausto Bercalossi, gitarda Kevin Saddicki, kontrbasta Victor Branda, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarda Gumby Ortiz'den oluşan World Symphony Ensemble'da gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 cello'dan oluşan bir yaylı sazlar grubunun katkıda bulunduğu Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasını dinlemeye devam ediyoruz. 2011 yapımı albümden dinleyeceğimiz son parçalar Strawberry Fields, Mazine Part 2, Gumbiero ve Over the Rainbow.

0: TRT Radyo 3.
1: Over the Rainbow maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasının son parçasıydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz La Melodia başlıklı çalışması var. 2008 yapımı bu albümden sunacağımız parça ise Double Concerto. Ardından aynı albümden Umbras'la sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo İşte Maraton konuğumuz Ali Neola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı 2011 yapımı albümünü sanatçının La Melodia adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Christian Friedrich Emil Horneman'ın 1867 tarihli Kahramanın Hayatı adlı konser uvertürünü ve Camille Saint-Saëns'ın Mısırlı alt başlıklı 5. piyano konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin 1893 yılında yayınladığı ve Clara Schumann'a ithaf ettiği solo piyano için Opus 118 La Majör 2 numaralı intermezzosunu Jane Coop seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 118 La Majör 2 numaralı intermezzosunu piyanist Jane Koop yorumladı. Belçikalı besteci Guillaume Le Queux'un solo keman ve yaylılar için 1891 yılında kaleme aldığı Adagio ile devam ediyoruz.

Siegdorf Erlen Festival Orkestrası, Belçikalı besteci Guillaume Leçon'un 1891 tarihli Adagio'sunu seslendirdi. Bilinen en eski turubadur olan Akitanya Dükü, 9. William'ın bir şarkısı ve ardından dinleyeceğiniz anonim bir eser var sırada.

Titanya Dük'ü 9. William'a ait bir şarkıyı ve ardından anonim bir eseri tenor Eric Mansell ve Bois de Cologne topluluğu seslendirdi. Franz Joseph Haydn'ın Londra Trioları serisinden iki flüt ve cello için Do majör divertimento ile devam ediyoruz.

Haydn'ın Londra Trioları serisinde yer alan Do Majör Divertimento'yu Les Ambassadeurs topluluğundan dinlediniz. Danimarkalı besteci, orkestra şefi ve müzik yayıncısı Christian Frederick Emil Horneman'ın 1867 yılında kaleme aldığı Kahramanın Hayatı adlı konser uvertürü var sırada.

Christian Friedrich Emil Horneman'ın Kahramanın Hayatı adlı konser uvertürünü Michael Schönwendt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Belçikalı besteci Peter Welfenz'in bir dinsel kompozisyon formu olan 1965 tarihli Stabat Mater ile devam ediyoruz.

Peter Welfensin 1965 tarihli Stabat Mater'ini Johann Duyck yönetimindeki Flaman Radyo Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin Do majör 3 numaralı solo keman sonatını Wilde Frank Bjarke'den dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1005 katalog numaralı Do majör solo keman sonatını Wilde Frank Bjarke seslendirdi. Programımızın bu bölümü Camille Saint-Saëns'ın Opus 103 Mısırlı alt başlıklı Fa majör 5. piyano konçertosuyla sona eriyor. Solist Pascal Roget.

Meksika'nın en eski orkestrası olan UNAM Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği piyanist Pascal Roget, Camille Saint-Saëns'ın Fa majör 5. piyano konçertosunu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.